18, Rize 20-26, Samsun 18-29, Sinop 21-30, Tokat 14-30 ve Trabzon 20-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 16-36, Ardahan 9-29, Bingöl 19-38, Bitlis 16-33, Elazığ 16-36, Erzincan 16-34, Erzurum 12-31, Hakkari 21-36, Iğdır 22-37, Kars 11-30, Malatya 17-35, Muş 19-37, Tunceli 16-38, Şırnak 25-36 ve Van 17-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-41, Batman 19-41, Diyarbakır 22-41, Gaziantep 24-39, Kilis 22-40, Mardin 25-35, Şanlıurfa 27-41 ve son olarak Siirt 23-39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Temmuz Salı. Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 5 ila 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal zeminin ortaya çıkması konusunda çok sayıda istişaremiz oldu. Süreç şimdi daha ince işçilik aşamasında. Yasal çerçeveyi meclis kapanmadan ortaya çıkarmış olacağız açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'nda meydana gelen selden etkilenen vatandaşların ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 5 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Psikososyal destek ekipleriyle ilk andan itibaren sahada etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Göktaş, İlimizde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla hane ziyaretlerimizi aralıksız gerçekleştiriyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül'de yapılacak seçim öncesinde Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın kapanışı nedeniyle Kremlin Sarayı'nda milletvekillerine hitap etti. Ukrayna'daki savaşta hedeflerine ulaşacaklarını ve zafer için her şeyi yapacaklarını söyleyen Putin, son 4 yıldır tüm yaşananlara rağmen ekonomik alanda Rusya'nın Çin, Amerika ve Hindistan'dan sonra dünyada 4. Avrupa'da ise 1. sırada olduğunu dikkati çekerek Avrupa Birliği'ne kıyasla ekonomik büyüme oranları açısından da önde olduklarını belirtti. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu ifade edildi. Ve son olarak spor, Türkiye kano tarihinde ilkleri yaşamaya devam ediyor. 2026 Avrupa Gençler ve 23 yaş altı Durgun Su Kano Sprint Şampiyonası'nda Ay Yıldızlı sporcularımız 4 madalya kazandı. Resul Aydın C1 23 yaş altı erkekler 500 metrede ülkemize gümüş madalyayı getiren ilk sporcumuz oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 TEM Otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Trafik akışı diğer platformdan giriş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü, Denizli istikameti trafiğe kapatılarak 4. ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı'yla Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılacaktır. Çalışma süresince trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanacaktır. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı Narlı Kavşağı mevkii Gaziantep Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli Otoyol Ayrım Kolu'nda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışta 15 derece, Atina az bulutlu 25, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışta 20, Berlin gök gürültülü sağanak yağışta 17, Helsinki parçalı bulutlu 11, Kiev parçalı bulutlu 18, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışta 13, Londra parçalı bulutlu 16, Madrid az bulutlu 19, Moskova ve Paris parçalı bulutlu 16, Priştine gök gürültülü sağanak yağışta 16, Roma gök gürültülü sağanak yağışta 24, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışta 14, Sofya gök gürültülü sağanak yağışta 17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışta 23, Varşova parçalı bulutlu 16, Viyana gök gürültülü sağanak yağışta 22 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışta 17 derece. Asya kıtasından Man az bulutlu 18, Aşgabat az bulutlu 23, Astana az bulutlu 16, Bağdat az bulutlu 32, Bakü az bulutlu 26, Bişkek az bulutlu 18, Duşenbe az bulutlu 26, Kabil az bulutlu 18, Kerkük az bulutlu 27, Kuveyt az bulutlu 33, Medine az bulutlu 31, Mekke az bulutlu 32, Riyad az bulutlu 30, Şam az bulutlu 18, Tahran az bulutlu 30, Taşkent az bulutlu 27, Tiflis parçalı bulutlu 21 ve son olarak Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece, Kahire az bulutlu 23, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 20, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Sydney az bulutlu 11 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlınga gök gürültülü sağanak yağışta 18 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışta 18, Gümülcine az bulutlu 20, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışta 17, Köln gök gürültülü sağanak yağışta 15, Konrad gök gürültülü sağanak yağışta 17, Köstanca gök gürültülü sağanak yağışta 20, Münih gök gürültülü sağanak yağışta 17, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışta 19, Selanik az bulutlu 19, Şunlu gök gürültülü sağanak yağışta 15, Taraklia ve Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışta 18, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışta 15, Gazimagos'a

iklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Eski adıyla Halki. Prens Adaları'nın ikinci büyük adası ve en yeşili, Heybeliada. Çamlarla kaplı tepeler, eski güzel ahşap evler ve güzel sokaklar. Manzaranın en güzel hali. Mavi, yeşil ve sükunet. Antik çağlardaki Yunan filozofu Aristoteles, Halki'de o zamanlarda bakır bulunduğunu ve adanın Yunanca bakır anlamına gelen adını buradan kaynaklandığını söyler. Bakır madeni çok uzun zamandan kapalı. Ada, şimdiki ismi ise heybeye benzeyen şeklinden almış. Burada daha fazla tepe olmasına rağmen tepelerden hiçbiri büyük adadakiler kadar yüksek değil. Ümit Tepesi 85 metre yüksekliğinde, Değirmen Tepesi 136 metre, Koy Tepesi ise 128 metre yüksekliğinde, Baltacıoğlu Tepesi ise 98 metre. Altıncı yüzyılda ada İstanbul'daki vebadan kaçmak isteyen zengin Hristiyanların sığınma noktası olarak kullanılmış. 20. yüzyıl başlarında ise yangınlar ve depremlerden çok çekmiş. 1924'te Yeşilburnu'nda açılan yeni senatoryum adanın geleceğini etkilemiş. Senatoryum 2006 yılında kapanmıştır. Ancak ada geçmişte Rum Ortodoks rahipleri yetiştiren okuluyla da ünlüdür. Ada yazarların da durağı. İskele'nin yakınındaki kıyı şeridinin bir kısmı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı denetiminde ve adanın keyfinin çıkarılabileceği bir sahil yolu mevcut. Hem yazar ve politikacı olan Hüseyin Rahmi Gürpınar hem de gazeteci yazar, tarihçi Ahmet Rasim burada yaşamışlardır. Her ikisinin de bir zamanlar oturduğu evler hala duruyor. Adadaki spor kulübü eski Rum İlkokulu'nun yerinde bulunuyor. Heybeliada'nın müdavimleri sadece yazarlar değil, en sadık yaz ziyaretçileri arasında birçok siyasetçi de mevcut. Ünlü çevirme atlamalarını burada yapan İsmet İnönü, ailesiyle birlikte şu anda müze olarak açılan Refah Şehitler Caddesi'nde Mavromatakis Köşkü'nde kalmıştır. 1773 yılında kurulan, daha sonra Kasımpaşa'ya taşınan asker lise, 19. yüzyıl ortalarında tekrar Heybeli'ye dönmüş. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Deniz Harp Akademisi olarak adlandırılan okul 1985 yılında Tuzla'daki geniş kampüsüne taşınmıştır. O tarihten itibaren burası Deniz Lisesi olarak faaliyettedir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk buraya özel yatı savarınayla gelmiştir. Aralarında son İran Şahı Rıza Pehlevi, Yugoslavya Devlet Başkanı Mareşal Tito ve Pakistan Başbakanı Zülfikar Ali Bhutto'nun da bulunduğu pek çok devlet adamı okulu ziyaret etmiştir. Heybeli'nin barındırdığı mücevherlerin en önemlilerinden biri de Panagia Kamaliotissa Kilisesi, yani Kemerlerin Meryem'i. Ancak ziyaretçiler tarafından çok bilinemiyor. Burası Deniz Lisesi'nin sınırları içerisinde yer alıyor. İçindeki dini objeler ise Ruhban Okulu'na taşınmıştır. Bu kilise aynı zamanda aynı isimdeki manastırın bir parçasıdır ve İstanbul'un 1453'teki fethinden önce yapılmış son Bizans kilisesidir. Bir diğer özelliği ise Fener'deki Moğolların Meryem Kilisesi ile birlikte dört yapraklı yonca modelinde inşa edilen İstanbul'daki ikinci kilise olmasıdır. Patriklik görevini tam 6 kez üstlenmiş olan Cyril Lucaris de bulunmaktadır. 1828'deki Türk-Rus Savaşı boyunca birçok Rus savaş esiri de burada tutulmuştur. Bu esirlerden 300 kadarı için Aşıklar Yolu'nda bir anıt yapılmıştır. 1923'teki Türk-Rum mübadelesi sırasında Anadolu'dan gelen çok sayıda Rum çocuk manastırın yanındaki yetimhanede barındırılmıştır. Zeminde ayrıca Kraliçe 1. Elizabeth'in Osmanlı İmparatorluğu'na gönderdiği 2. elçi olan ve 1597'de ölen Edward Bolton gömülü. Mezar taşı daha sonra Selimiye Kışlası'nın yanındaki İngiliz mezarlığına taşınmıştır.

0: ve Beladan'ın mahsırlarının tarihi biraz belirsiz ancak Aya Triada yani Kutsal Üçleme Manastırı'nın ilk olarak 9. yüzyılda Ümit Tepesi'nde inşa edildiği düşünülmektedir. Samatya'daki Studios Manastırı'nın da başrahibi Teodore, İmparator 5. Leo tarafından ikonoklazmaya muhalefetten adaya sürgün edildiği zaman manastırı yaptırmıştır. Bununla birlikte 820 senesinde bir suikaste kurban giden imparatorun eşiyle çocukları da heybeli sürülmüş. Kutsal Üçleme kendisi de buraya iki kez sürülmüş olan Patrik 1. Otius tarafından restore edilmiş. Patrik 890 yılında öldüğünde manastıra gömülmüştür. Daha sonra aziz ilan edilen Patrik buradaki okulun koruyucusu haline gelmiştir. 1453'te manastır yıkılmış, 1550 yılında ise 3. Metropanesi'nin Patrik olmasına kadar da yeniden yapılmamıştır. 3. Metropanesi sadece yapılan çalışmalar denetlemekle kalmamış, manastıra 300'den fazla da kitap bağışlamıştır. Bu kitaplardan bazıları Fener'deki kütüphaneye taşınmış ya da kaybolmuş. Finansal sıkıntı döneminden sonra Kutsal Üçlü kendisini 3. Roma sıfatıyla Bizans'ın devamı olarak gören Rus çarı Deli Petro'dan ihtiyaç duyduğu ilgiyi görmüştür. 1773 senesinde yeniden inşa edilmiş ancak 1820'deki Yunanistan'ın uluslaşma sürecinde büyük hasar görmüş. 1844'te ise burada kurulan Halk İlahiyat Okulu 1894 depreminde yıkılmıştır. Külliye tekrar mimar Perisler Potlades tarafından 1896'da yapılmış ve erkekler için papazlık eğitimi veren bir ilahiyat okulu görevini üstlenmiştir. Kütüphanesi ve Ortodoks dünyasının değişik köşelerinden gelen öğrencilerle tanınan okul 1971'de kapatıldı. Aya Nikola Kilisesi ise daha eski olan bir Bizans Kilisesi'nin yerine 1857'de inşa edilmiştir. 1894'teki depremde büyük hasar gören ve restore edilen kilisenin çanı Rusya'dan getirildi. Bahçesinde Aziza Paraskevi'ye adanan şifalı su kaynağı olan Aya Nikola Kilisesi, yazları Ermeniler ve Süryaniler tarafından da kullanılarak bu suyun şifalı olduğuna inanılıyor. Hemen yakınlarında ise bir cami ve sinagogun bulunması da farklı dinlerden gelen ada halkının bir arada yaşantısının en güzel kanıtı. Ayyogetu Kremno Manastırı muhtemelen 1583-84 yılları arasında yapılmış ve Veba salgını sırasında İstanbul'dan gelen Rumların barınağı olmuştur. Kudüs Patriği 1. Nikodemus'un 1910'da buraya gömülmesi nedeniyle Kudüs'le aralarında bir bağ oluşmuştur. Tarihi 1868'e uzanan Çam Limanı'ndaki Aya Sprono Manastırı ilk olarak küçük bir şapel olarak yapılmış. 1894'teki depremden sonra yeniden yapılan manastır birkaç restorasyon daha geçirmiştir. 16. yüzyıldan itibaren Heybeli Ada olarak anılan bölge Osmanlı denizcilerinin ve saray bürokratlarının yazlık ikametgahı haline de gelmiştir. Özellikle 1700'lü yıllardan sonra Rum, Ermeni, Yahudi ve Türk nüfusun bir arada yaşadığı kozmopolit bir toplum yapısı oluşmuştur. Adada yer alan Panayla Kamaritsa Kilisesi bu dönemde önemli bir ibadet merkezi olmuştur. 1773 yılında Osmanlı donanmasının reform süreciyle birlikte Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın girişimiyle Bahriye Mektebi kuruldu. Bu okul ilerleyen yüzyıllarda Türkiye Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu'na dönüştü ve denizcilik eğitim sisteminin de temelini oluşturdu. Heybeliada bu dönemde sadece bir tatil ve dinlenme yeri değil, aynı zamanda Osmanlı modernleşmesinin sembollerinden biri haline gelmiştir. Adada açılan Bahriye Hastanesi denizcilere hizmet vermiş, deniz haritaları burada hazırlanmış ve dönemin mühendisleri burada eğitim almıştır. Heybeliada'nın tarihindeki en kritik dönüm noktalarından biri ise 1844 yılında oluşmuştur. Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı olarak kurulan Heybeliada Ruhban Okulu, Aya Triada Manastır bünyesinde eğitime başlamıştır. Bu okul, Ortodoks dünyasının din adamlarını yetiştirmiş, yüzyıllar boyunca Patrikhane'nin teolojik altyapısını sağlamıştır. Heybeliada 19. yüzyılın sonlarından itibaren ise birçok yangınla sarsılmıştır. 1839-1894 ve 1927 yıllarında çıkan büyük yangınlar adadaki ahşap köşklerin önemli bir kısmını yok etmiş. Ancak kısa sürede yeniden inşa edilen yapılar Osmanlı sivil mimarisinin izlerini taşıyan balkonlu ve cumbalı konutlar olarak bugüne kadar ulaşmıştır. Cumhuriyet döneminde ada İstanbul'un kültürel belleğinde yer etmeye devam etmiştir. ...1928 yılında ise Bahriye Mektebi modernleştirilmiş, Cumhuriyet donanmasının subaylarını yetiştiren kurum haline dönüşmüştür. Mustafa Kemal Atatürk'ün de zaman zaman Heybeliada'yı ziyaret ettiği, Bahriye Mektebi öğrencileriyle de görüştüğü bilinmektedir. Heybeliada yalnızca bir tarih sahnesi değil, aynı zamanda bir sanat mekanı olmuştur. Edebiyat dünyasının önde gelen isimlerinden birçok yazar Heybeliada'da yaşamını devam ettirmiştir. Edebiyat dünyasının önde gelen isimlerinden Hüseyin Rahmi Gürpınar, 1912 yılından itibaren uzun yıllar boyunca bu adada yaşamıştır. Bugün müze olarak ziyarete açık olan evi, adanın kültürel kimliğini yaşatan önemli bir mekandır. Gürpınar romanlarda da ada yaşamını, komşuluk ilişkilerini ve toplumsal dönüşümü incelikle işlemiştir. Ayrıca Halide Edip Adıvar ve Refik Halit Karay gibi yazarlar da yaz aylarını Heybeliada'da geçirmiş, eserlerinde adanın doğasından, insanlarından ilham almışlardır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ise Heybeliada, entelektüel çevrelerin buluşma noktası haline gelmiştir. Günümüzde Heybeliada İstanbul'un yoğun temposundan kaçmak isteyenlerin uğrak noktası haline gelmiştir. Elektrikli araçların dışında motorlu taşıtların kullanılmadığı ada hala geçmişin sessizliğini taşıyor. Adanın dört büyük tepesine yayılan ormanlık alanlar, yürüyüş yolları ve deniz manzaralı köşkleriyle adeta açık hava müzesini andırmaktadır. Adada yer alan Deniz Lisesi binaları Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan eğitim mirasını temsil etmektedir. Bugün Heybeliada hem tarihçiler, hem şehir plancıları, hem turizm uzmanları için yaşayan bir araştırma alanı niteliği taşıyor. Hem dini, hem askeri, hem kültürel kurumlarıyla İstanbul'un çok katmanlı tarihinin en özgün örneklerinden biridir Heybeliada.
1: Cem Mete'nin hazırlayıp sunduğu Yaşamın İzleri programı sona erdi.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: evinizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra Trakya kesimiyle doğusu parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleriyle Bursa'nın doğusu mevsim sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güney batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.34, Bilecik 18.30, Bursa 22.32, Çanakkale 22.37, Edirne 21.36, İstanbul 23.32, Kırklareli 21.33, Kocaeli 23.32, Sakarya 21.33, Tekirdağ 22.32 ve Yalova 23.30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 18.31, Aydın 24.41, Denizli 25.38, Kütahya 17.28, İzmir 25.37, Manisa 26.38, Muğla 23.37 ve Uşak 20.32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adana 24.38, Antalya 27.41, Burdur 19.34, Hatay 23.33, Isparta 18.33, Kahramanmaraş 21.41, Mersin 26.36 ve Osmaniye 21.36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 14.31, Ankara 16.30, Çankırı 15.31, Eskişehir 19.31, Karaman 15.31, Kayseri 13.30, Kırıkkale 18.31, Kırşehir 17.30, Konya 15.30, Nevşehir 15.28, Niğde 14.30, Sivas 9.28 ve Yozgat 16.27 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17.32, Bolu 16.29, Düzce 19.32, Karabük 16.31, Kastamonu 12.29 ve Zonguldak 20.29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 16.32, Artvin 16.25, Bayburt 10.29, Çorum 15.29, Giresun 18.29, Gümüşhane 11.30, Ordu 18.28, Rize 20.26, Samsun 18.29, Sinop 21.30, Tokat 14.30 ve Trabzon 20.27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 16.36, Ardahan 9.29, Bingöl 19.38, Bitlis 16.33, Elazığ 16.36, Erzincan 16.34, Erzurum 12.31, Hakkari 21.36, Iğdır 22.37, Kars 11.30, Malatya 17.35, Muş 19.37, Tunceli 16.38, Şırnak 25.36 ve Van 17.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24.41, Batman 19.41, Diyarbakır 22.41, Gaziantep 24.39, Kilis 22.40, Mardin 25.35, Şanlıurfa 27.41 ve son olarak Siirt 23.39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün vgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Senegal ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceğini, yatırım başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin savunma sanayi alanında ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini, Türkiye'nin kazan kazan anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti. İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 28 il merkezli operasyonlar kapsamında yakalanan 206 şüpheliden 100'ünün tutuklandığını bildirdi. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ'yle iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. Ayrıca terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 2965 hesap hakkında da ilgili kurumların koordinasyonuyla hukuki ve idari işlemler tamamlanarak erişim engeli kararları uygulandı. Gazze şehrindeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırıları ve sıkı ablukası nedeniyle yaşanan yakıt, yağ, lastik ve yedek parça sıkıntısının sağlık personeli ve hastaları taşıyan otobüsleri birkaç gün içerisinde hizmet dışı bırakabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardım malzemeleriyle temel ihtiyaçların girişini kısıtlayan ablukasının sağlık sistemini ağır bir krizle karşı karşıya bıraktığı kaydedildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, yükseköğretimde kontenjan planlamasını, Türkiye'nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda yaptıklarını bildirdi. En dikkati çeken artışın siber güvenlik alanında yaşandığını söyleyen Özvar, bu alandaki eğitim kapasitesinin yaklaşık 16 kat büyüyerek %1520 arttığını vurguladı. Rayspor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürüyor. Turuncu yeşilli ekip forvet oyuncusu Güven Yalçın'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedildiğini duyurdu. Deniz Sapmaz, Avrupa Kadınlar Amatör Şampiyonası'nda final turuna yükselen ilk Türk golfçü oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 tem otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Trafik akışı diğer platformdan giriş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü, Denizli istikameti trafiğe kapatılarak 4. ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı'yla Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılacaktır. Çalışma süresince trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanacaktır. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı Narlı Kavşağı mevkii Gaziantep Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli Otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
0: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Rüzgar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Temmuz Salı. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Artvin, Samsun, Ordu, Ağrı, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 30 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın kıyı Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının salı günü artması, çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Temmuz Salı. Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor, politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: geçmeyin.
1: Sadece bir metal içecek kutusunun geri dönüşümünden yapılan tasarrufla 100 wattlık bir ampul 20 saat çalışmaktadır.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun. Doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra Trakya kesimiyle doğusu parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleriyle Bursa'nın doğusu mevsim sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.34, Bilecik 18.30, Bursa 22.32, Çanakkale 22.37, Edirne 21.36, İstanbul 23.32, Kırklareli 21.33, Kocaeli 23.32, Sakarya 21.33, Tekirdağ 22.32 ve Yalova 23.30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 18.31, Aydın 24.41, Denizli 25.38, Kütahya 17.28, İzmir 25.37, Manisa 26.38, Muğla 23.37 ve Uşak 20.32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adana 24.38, Antalya 27.41, Burdur 19.34, Hatay 23.33, Isparta 18.33, Kahramanmaraş 21.41, Mersin 26.36 ve Osmaniye 21.36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 14.31, Ankara 16.30, Çankırı 15.31, Eskişehir 19.31, Karaman 15.31, Kayseri 13.30, Kırıkkale 18.31, Kırşehir 17.30, Konya 15.30, Nevşehir 15.28, Niğde 14.30, Sivas 9.28 ve Yozgat 16.27 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17.32, Bolu 16.29, Düzce 19.32, Karabük 16.31, Kastamonu 12.29 ve Zonguldak 20.29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 16.32, Artvin 16.25, Bayburt 10.29, Çorum 15.29, Giresun 18.29, Gümüşhane 11.30, Ordu 18.28, Rize 20.26, Samsun 18.29, Sinop 21.30, Tokat 14.30 ve Trabzon 20.27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16.36, Ardahan 9.29, Bingöl 19.38, Bitlis 16.33, Elazığ 16.36, Erzincan 16.34, Erzurum 12.31, Hakkari 21.36, Iğdır 22.37, Kars 11.30, Malatya 17.35, Muş 19.37, Tunceli 16.38, Şırnak 25.36 ve Van 17.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24.41, Batman 19.41, Diyarbakır 22.41, Gaziantep 24.39, Kilis 22.40, Mardin 25.35, Şanlıurfa 27.41 ve son olarak Siirt 23.39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün vgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra 4 ila 6. Yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre. Güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal zeminin ortaya çıkması konusunda çok sayıda istişaremiz oldu. Süreç şimdi daha ince işçilik aşamasında. Yasal çerçeveyi meclis kapanmadan ortaya çıkarmış olacağız açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'da meydana gelen selden etkilenen vatandaşların ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 5 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Psikososyal destek ekipleriyle ilk andan itibaren sahada etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Göktaş, İlimizde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla hane ziyaretlerimizi aralıksız gerçekleştiriyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül'de yapılacak seçim öncesinde Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın kapanışı nedeniyle Kremlin Sarayı'nda milletvekillerine hitap etti. Ukrayna'daki savaşta hedeflerine ulaşacaklarını ve zafer için her şeyi yapacaklarını söyleyen Putin, son 4 yıldır tüm yaşananlara rağmen ekonomik alanda Rusya'nın, Çin, Amerika ve Hindistan'dan sonra dünyada 4. Avrupa'da ise 1. sırada olduğunu dikkati çekerek Avrupa Birliği'ne kıyasla ekonomik büyüme oranları açısından da önde olduklarını belirtti. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu ifade edildi. Ve son olarak spor, Türkiye kano tarihinde ilkleri yaşamaya devam ediyor. 2026 Avrupa Gençler ve 23 yaş altı Durgun Su Kano Sprint Şampiyonası'nda Ay Yıldızlı sporcularımız 4 madalya kazandı. Resul Aydın, C1 23 yaş altı erkekler 500 metrede ülkemize gümüş madalyayı getiren ilk sporcumuz oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 tem otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü, Denizli istikameti trafiğe kapatılarak 4. ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı'yla Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılacaktır. Çalışma süresince trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanacaktır. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı Narlı Kavşağı mevkii Gaziantep Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli Otoyol Ayrım Kolu'nda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda

0: ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Temmuz Salı. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Artvin, Samsun, Ordu, Ağrı, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 30 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın kıyı Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının salı günü artması, çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Temmuz Salı, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra Trakya kesimiyle doğusu parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleriyle Bursa'nın doğusu nevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.34, Bilecik 18.30, Bursa 22.32, Çanakkale 22.37, Edirne 21.36, İstanbul 23.32, Kırklareli 21.33, Kocaeli 23.32, Sakarya 21.33, Tekirdağ 22.32 ve Yalova 23.30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 18.31, Aydın 24.41, Denizli 25.38, Kütahya 17.28, İzmir 25.37, Manisa 26.38, Muğla 23.37 ve Uşak 20.32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adana 24.38, Antalya 27.41, Burdur 19.34, Hatay 23.33, Isparta 18.33, Kahramanmaraş 21.41, Mersin 26.36 ve Osmaniye 21.36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 14.31, Ankara 16.30, Çankırı 15.31, Eskişehir 19.31, Karaman 15.31, Kayseri 13.30, Kırıkkale 18.31, Kırşehir 17.30, Konya 15.30, Nevşehir 15.28, Niğde 14.30, Sivas 9.28 ve Yozgat 16.27 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17.32, Bolu 16.29, Düzce 19.32, Karabük 16.31, Kastamonu 12.29 ve Zonguldak 20.29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Artvin çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 16.32, Artvin 16.25, Bayburt 10.29, Çorum 15.29, Giresun 18.29, Gümüşhane 11.30, Ordu 18.28, Rize 20.26, Samsun 18.29, Sinop 21.30, Tokat 14.30 ve Trabzon 20.27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16.36, Ardahan 9.29, Bingöl 19.38, Bitlis 16.33, Elazığ 16.36, Erzincan 16.34, Erzurum 12.31, Hakkari 21.36, Iğdır 22.37, Kars 11.30, Malatya 17.35, Muş 19.37, Tunceli 16.38, Şırnak 25.36 ve Van 17.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24.41, Batman 19.41, Diyarbakır 22.41, Gaziantep 24.39, Kilis 22.40, Mardin 25.35, Şanlıurfa 27.41 ve son olarak Siirt 23.39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün vgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güney kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Senegal ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceğini, yatırım başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülkenin savunma sanayi alanında ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini, Türkiye'nin kazan kazan anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti. İçişleri Bakanlığı nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 28 il merkezli operasyonlar kapsamında yakalanan 206 şüpheliden 100'ünün tutuklandığını bildirdi. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ'yle iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. Ayrıca terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 2965 hesap hakkında da ilgili kurumların koordinasyonuyla hukuki ve idari işlemler tamamlanarak erişim engeli kararları uygulandı. Gazze şeridindeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırıları ve sıkı ablukası nedeniyle yaşanan yakıt, yağ, lastik ve yedek parça sıkıntısının sağlık personeli ve hastaları taşıyan otobüsleri birkaç gün içerisinde hizmet dışı bırakabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardım malzemeleriyle temel ihtiyaçların girişini kısıtlayan ablukasının sağlık sistemini ağır bir krizle karşı karşıya bıraktığı kaydedildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, yükseköğretimde kontenjan planlamasını, Türkiye'nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda yaptıklarını bildirdi. En dikkati çeken artışın siber güvenlik alanında yaşandığını söyleyen Özvar, bu alandaki eğitim kapasitesinin yaklaşık 16 kat büyüyerek %1520 arttığını vurguladı. Ve spor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürüyor. Turuncu yeşilli ekip forvet oyuncusu Güven Yalçın'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedildiğini duyurdu. Deniz Sapmaz, Avrupa Kadınlar Amatör Şampiyonası'nda final turuna yükselen ilk Türk golfçü oldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O3 TEM otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu, Aydın-Güney Kavşak Köprüsü, Denizli istikameti trafiğe kapatılarak 4. ila 5. kilometrelerinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sağ ve emniyet şeridinin onarımları sağlandıktan sonra sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı'yla Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılacaktır. Çalışma süresince trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanacaktır. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevki, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
0: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Temmuz Salı, yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Artvin, Samsun, Ordu, Ağrı, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 30 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın kıyı Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının salı günü artması, çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Temmuz Salı, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 5 ila 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için gerçek bir anekdotla başlayalım istedik. İnek çobanı ve Napolyon Bonaparte. Gerçek bir tarihi anekdot dedim. 1815 yılında Avrupa'nın ve dünyanın kaderini şekillendiren Waterloo Savaşı'nı kaybeden Napolyon Bonaparte, müttefikler tarafından sürgüne gönderilir. Düşmanları, Napolyon'u oradan kurtulma ihtimalinin bulunmadığını, acımasız bir İngiliz vali tarafından yönetilen St. Helen Adası'na sürgün ederler. Atlantik Okyanusu'nun en ücra kısmında bulunan küçücük bir adadır burası. Bu ada Napolyon'un hapishanesidir. Adanın etrafını kuşatmış halde bulunan gemiler de hapishanenin gardiyanı. Bir zamanlar ordularıyla dünyayı titreten koca imparator, adadaki bir malikanede mahiyetiyle birlikte tutsak hayat yaşamaktadır. Adanın can sıkıcı havasından bunalan Napolyon, burada bir yandan da anılarını kaleme alır. Her gün düzenli olarak kalkar, kahvaltısını yapar. Napolyon'un kahvaltısı için besinleri temin edecek hayvanları bir çoban otlatır. Ve çoban her gün Napolyon'un kapısının önünden geçer. Bir gün enteresan bir şey olur. Çoban kanter içerisinde gelir ve oradaki ineklerden bir tanesini kaybettiğini söyler. Napolyon o kadar kızar ki çobana çıkışır, bağırıp çağırmaya başlar. Fransa'nın devrik imparatoru Pasifik'teki küçücük bir adada üstelik basit bir çobana kaybedilen bir ineğin hesabını sormaktadır. Napolyon birden kendisine gelir. Çobana sırtını döner ve kendi kendine şöyle söylenir. Ben ki koca orduları yönetmiş bir adamı tutmuş bir çobanla tartışıyorum. Ondan sonra Napolyon'un bir daha çobanla muhatap olduğunu gören olmaz. Kendi değerinizi yaratmak için iki tane altın kural vardır. Bazen yaşadığınız şeyler, geçmiş travmalar, yakın zamanda yaşadığınız ayrılıklar, sağlık sorunları ya da herhangi ekonomik problemler, kayıplar sizi aşağı çeker. Hatta böyle zamanlarda her şey üst üste gelir. Problem problem üstünedir. Mutsuzluk üzerine değersizlik hissi işte bu zaman gelir size, eğer bir de mekana uygun bulursa hemen yapışır. Öncelikle duygu ve düşüncelerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Duygularımız bizi yönlendirir. Sen kendini beğenmediğin yanları ne kadar çok düşünürsen, karşındaki de seni öyle görmeye başlar. Bazen sizin çok güzel bakımlı gördüğünüz bir kadın kendini beğenmeyebilir. Veya siz de bir gün kendinizi çok güzel ve değerli görüp, ertesi gün aynı şekilde hissetmeyebilirsiniz. Peki ne değişmiştir? Hiçbir şey. Duygu ve düşünceleriniz neyse, sen o gün hayatını buna göre yönlendirirsin. Hepsi bu. Güne nasıl başlarsan bütün gün onu kendine çekiyorsundur. Ve insanlar da sizi o şekilde görürler. Yani birinci öncelik, birinci altın kural, duygu ve düşüncelerimizi değiştirmemiz gerektiği. Peki bunu biliyoruz da nasıl yapacağız kısmına gelelim. Eğer bunu yapmak istiyorsak aktif kalmamız gerekiyor. Aktif kalmaktan kastım, sabah uyandığınızda kişisel bakımınızı yapmak, yatağınızı toplamak, limonlu suyunuzu içmek, vitamininizi almak, üretmek, çalışmak, yazmak, çizmek, egzersizinizi yapmak, kendi yemeğinizi hazırlamak. Bunlar sizin günlük hayatta aktif kalmanızı ve bir amaç edinip yol almanızı sağlar. Kendinize ne kadar önem verirseniz, ne kadar zaman ayırırsanız ve hareket halinde kalırsanız o kadar geri dönüşleri alır, iyi hissedersiniz. Günlük aktif kalma, üretme ve kendine zaman ayırma hedefleriyle kendinizi daha değerli hissedebilirsiniz. Hayatınıza pozitif yönde yol verebilmenizin ilk adımı aktif kalmaktır. İkinci altın kuralsa, korkularınız varsa onlarla yüzleşmeniz ve üzerine gitmeniz. Beğenmediğiniz yanlarınızı biraz geriye çekip daha güçlü yanlarınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Ne kadar kendi değerinizi bilirseniz, insanların sizi aşağı çekmesine de o kadar izin vermemiş olursunuz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar kendinizi sevin, korkularınızla yüzleşin, aktif olarak kalın, hayatınızı bir yola, bir yöne doğru geliştirmiş olun. Bunları yaparken de kulağınız bizde olsun.
0: Mehtap İnan'la En 5 dakika.

sayın dinleyiciler. Bugün 28 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra Trakya kesimiyle doğusu parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleriyle Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 34 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 36, Edirne 36, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 33, Tekirdağ 32 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 41, Denizli 38, Kütahya 28, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 37 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 38 derece, Antalya 41, Burdur 34, Hatay 33, Isparta 33, Kahramanmaraş 40, Mersin 35 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 32 derece, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 31, Kırıkkale 31, Kırşehir 30, Konya 31, Nevşehir 29, Niğde 30, Sivas 29 ve Yozgat 27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde olmak üzere kıyı kesimleriyle düzce çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 31, Kastamonu 29 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin çevreleriyle gece saatlerinde olmak üzere Samsun'un batısı ve Sinop çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 25, Bayburt 29, Çorum 29, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 30 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Öğleden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 36 derece, Ardahan 28, Bingöl 38, Bitlis 33, Elazığ 36, Erzincan 34, Erzurum 32, Hakkari 36, Iğdır 37, Kars 30, Malatya 35, Muş 37, Tunceli 38, Şırnak 38 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sabah az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 40 derece, Batman 40, Diyarbakır 41, Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 37, Şanlıurfa 41 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Temmuz Salı, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar parça bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadar parça bulutlu, doğusu yağmurlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Senegal ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceklerini, yatırım başta olmak üzere birçok alanda işbirliği geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu belirtti. İki ülkenin savunma sanayi alanında ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin kazan kazan anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak terörsüz Türkiye konusunda daha önce de yeni bir aşamaya geldiğimizi ifade etmiştim. Yeni aşama, silah bırakmanın temin edilmesi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması için bir yasal çerçevenin, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Yasal zeminin ortaya çıkması konusunda çok sayıda istişaremiz oldu. Süreç şimdi daha ince işçilik aşamasında. Yasal çerçeveyi meclis kapanmadan ortaya çıkarmış olacağız şeklinde açıklama yaptı. Yapıcı katkıların süreci güçlendireceğini, kutuplaştırıcı ve yıkıcı söylemlerin ise hedefe ulaşmayı zorlaştıracağını belirten Sözcü Çelik, sürecin ortak akıl ve toplumsal uzlaşıyla ilerlemesi gerektiğini vurguladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hesaplarında 231,3 milyon liralık para hareketi tespit edilen 31 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 11'i çocuk, 85 düzensiz göçmen yakalandı. 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında kürek sörfü yaparken sürüklenen 46 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin ise hizmet dışı bırakıldığını açıkladı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı ise Amerika Birleşik Devletleri'nin son 3 gün içinde İran'ın karasuları ve kıyı sularında seyreden ticari gemilerle petrol tankerlerini tehdit ettiğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı deniz ablukasının bölgedeki savaşın genişletmesi olarak değerlendirildiğini açıkladı. Karargahın açıklamasında İran Silahlı Kuvvetleri, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun herhangi bir tehdit veya saldırganlığını karşılıksız bırakmayacak ve gerekli karşılığı verecektir denildi. Ve Spor Türkiye, Macaristan'ın Szeged şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler 23 yaş altı durgunsu kano sprint şampiyonasını 4 madalya ile tamamladı. Resul Aydın, C1 23 altı yaş altı erkekler 500 metrede ülkemize gümüş madalyayı getiren ilk sporcumuz oldu. Rahmi Kaan Karahan, K1 genç erkekler 1500 ve 200 metre kategorilerinde 3 bronz madalya kazandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 61 ila 62. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Amasya yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Temmuz Salı. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Artvin, Samsun, Ordu, Ağrı, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 30 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın kıyı Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının salı günü artması, çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: your wilderness.
1: Dünyanın döndüğünü neden fark etmiyoruz? Dünyanın döndüğünü fark edemeyiz. Bunun iki nedeni var. Birincisi, dünyanın kendi çevresinde ve güneşin çevresinde sabit bir hızla dönmesi. Yani bu dönme sırasında hızının azalmaması ya da artmaması. İkincisi de yer çekiminin etkisiyle aslında dünya ile birlikte bizim de dönüyor olmamız. Belirli bir hızda giden bir otomobilin içinde olduğunuzu düşünün. Otomobilin yol aldığını hızı arttığında ya da azaldığında fark edersiniz. Otomobilin hızı sabit kaldığında yol aldığınızın farkına varamazsınız. İşte dünyanın dönmesi için de aynı durum geçerli.
0: Biliyor muydunuz?
1: Her insan günde ortalama 1,8 kilogram çöp atıyor. Çöp depolama alanlarındaki organik çöpler yaklaşık 30 yıl boyunca orada kalıyor. Bilgisayarlar çevre için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Çünkü üretiminde kullanılan materyallerin çoğu çevreye zararlı. Standart bir monitör yaklaşık 2 kilogram kurşun içeriyor. Ülkemizde yaşayan hayvan türü sayısı tüm Avrupa kıtasında yaşayan hayvan türlerinin 1,5 katı. Dünyadaki mevcut suların ancak %1'i kullanılabilir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Gemiler çok ağır olduğu halde neden denizde batmaz? Bir gemi suya indirildiğinde altında kalan suyu yanlara doğru iter. Yani bir miktar suyun yer değiştirmesine neden olur. Su da gemiyi yukarı doğru iter. Bu itme kuvveti geminin yerini değiştirdiği suyun ağırlığı kadar olur. Bunun yanı sıra geminin yoğunluğu da önemlidir. Çünkü bir cismin suyun üstünde kalması ya da batması yoğunluğuna bağlıdır. Gemiler çok ağır taşıtlardır. Ancak toplam yoğunlukları suyun yoğunluğundan az olacak biçimde tasarlanırlar. Bunun için iç kısımlarında büyük boşluklar bırakılır. Bu boşluklar havayla dolduğundan ve havanın yoğunluğu neredeyse sıfıra yakın olduğundan gemilerin yoğunluğu düşürülmüş olur. Böylece gemi batmadan suyun üstünde kalır. Örneğin bir yük gemisi henüz boş olduğunda suya batan kısmı çok azdır. Dolu olduğunda ise büyük bir hacmi suya batar. Çünkü geminin taşıdığı yük arttıkça yoğunluğu ve dolayısıyla suya batan kısmı artar. Ancak her geminin belirli bir yük taşıma yeterliği vardır. Bu yeterliğin üzerine çıkılırsa gemi batar. Bazı gemilerin alt bölümleri geminin suya batabilecek kısmının sınırını göstermek için üst bölümden farklı bir renge boyanır. Böylece geminin aşırı yüklenip yüklenmediği kolayca anlaşılır. Bunun dışında gemiler su aldıklarında da batar. Çünkü bu durumda hava dolu kısımlar suyla dolar ve yoğunluk birden artar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Bir adım atmak için 200 kasınızı kullandığınızı, Venüs'ün saat yönünde dönen tek gezegen olduğunu, köpeklerin ter bezlerinin ayaklarının altında olduğunu, internetin yıllık büyüme yüzdesinin 314 bin olduğunu, Eyfel Kulesi'nin tepesine çıkana kadar 1792 basamak olduğunu, elektrikli sandalyenin Isaac Edison tarafından icat edildiğini, Meksiko City'nin her sene 25 santim kadar battığını, Hawaii alfabesinde sadece 12 harf bulunduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı bazı bulutlu. Öğleden sonra Trakya kesimiyle doğusu parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleriyle Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 34 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 36, Edirne 36, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 33, Tekirdağ 32 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 41, Denizli 38, Kütahya 28, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 37 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 38 derece, Antalya 41, Burdur 34, Hatay 33, Isparta 33, Kahramanmaraş 40, Mersin 35 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 32 derece, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 31, Kırıkkale 31, Kırşehir 30, Konya 31, Nevşehir 29, Niğde 30, Sivas 29 ve Yozgat 27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde olmak üzere kıyı kesimleriyle Düzce çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 31, Kastamonu 29 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin çevreleriyle gece saatlerinde olmak üzere Samsun'un batısı ve Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 25, Bayburt 29, Çorum 29, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 30 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Öğleden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 36 derece, Ardahan 28, Bingöl 38, Bitlis 33, Elazığ 36, Erzincan 34, Erzurum 32, Hakkari 36, Iğdır 37, Kars 30, Manatya 35, Muş 37, Tunceli 38, Şırnak 38 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sabah az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 40 derece, Batman 40, Diyarbakır 41, Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 37, Şanlıurfa 41 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Deniz elimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Antalya'nın Kaş ilçesinde Üzümlü mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 6 helikopter ve 3 uçakla havadan, çok sayıda işçi ve ekipmanla da karadan müdahale ediliyor. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, eski polis memuru Gökhan Ertok 4 ayrı suçtan da tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliği başka suçtan tutuklu bulunan Sonel, Eroğlu ve Ertok'un bilişim sistemini bozma, yok etme veya verileri değiştirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, nitelikli yağma, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma olmak üzere 4 ayrı suçtan da tutuklanmalarına karar verdi. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli de tutuklandı. Böylece Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 7 farklı suç örgütüne yönelik İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare yetkisi 3 kişiden oluşan yeni görevlendirmeye devredildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce alınan kararda derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesaplarına ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve derneğin fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Washington'dan Michigan'a giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini ve bir gelişme yaşanması ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Ancak müzakerelerin başarısız olması halinde Washington'ın askeri operasyonlara yeniden başlayacağına vurgu yaptı. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Savaşı'nda silah ve mühimmat sorunu yaşadığı yönündeki haberleri ise reddetti. Ellerinde her türlü füze ve mühimmatın olduğunu söyledi. Başkan Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda ise kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefiğimiz şeklinde açıklamada bulundu. Ve spor, Galatasaray Avusturya kampında oynadığı hazırlık maçında İtalya ekibi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı, Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 61 ila 62. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Amasya yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basını gündem programımızla radyolarınızdayız. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik edeceğiz sizlere. Efendim güzel bir gün diliyoruz. Bugün 28 Temmuz Salı, saatlerimiz 8.16'yı gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarında yer bulan haberleri paylaşacağız. Gündemde yer alan başlıkları, haberleri sizlere aktaracağız. Programımızın birinci bölümünde 9 haberlerinden önceki birinci bölümümüzde Ankaralı ve İstanbullu dinleyicilerimiz için trafikteki yoğunluğu paylaşacağız. Her programda olduğu gibi 9 haberlerinden sonraki ikinci bölümde tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktaracağız sizlere. Bir kez daha güzel bir gün diliyor. Programımızı bugün Milliyet gazetesinden haberlerle başlıyoruz. Manşetinde gazetenin sinsilikte üstüne yok başlığı yer buluyor. Görüşme öncesi provokasyon üst başlığıyla paylaşılıyor haber Milliyet gazetesinde. Son dönemde yükselişe geçen Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çileden çıkardı. Bibi, Trump'la görüşmesi öncesi Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin arasını bozmak için provokasyona başladı. Alt başlıktan sonra detayı paylaşalım. Netanyahu'nun bugün Trump'la Beyaz Saray'da yapması beklenen görüşmesinin öncesinde ülkenin önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post'ta dikkat çeken bir haber yer aldı. Haberde Türkiye'nin sosyal medya üzerinden yaklaşan İsrail seçimlerine müdahale çabasında olduğu iddia edildi. Zamanlaması dikkat çeken haberin başlığı Türkiye'yi işaret etse de muğlak ifadeler ve belirsiz suçlamalar içerdiği görüldü. Haberde İsrail güvenlik yetkililerinin Türkiye'yi seçimleri etkilemeye çalıştığından şüphelenilen yabancı aktörler arasında İran'la aynı kategoride değerlendirdiği belirtildi. Haberin geri kalanında Türkiye'den bahsedilmemesi algı yaratma amaçlı olduğu izlenimini güçlendirdi. Netanyahu'nun bugünkü görüşmede bölgesel güvenlik konuları kapsamında Trump'a Türkiye ile ilgili rahatsızlığını dile getirmesi bekleniyor. Netanyahu güvenlik endişeleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ziyareti için İsrail'den gizlice ayrıldı bilgisi veriliyor haberde. Trump'tan Netanyahu'ya Türkiye resti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılmasına karşı duruşuna sert yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Türkiye harika bir müttefik. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostumdur. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez dedi. Guterres, Kıbrıs'ta Suriye ziyaretinin ardından Kıbrıs'a geçen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in adanın iki tarafından görüşmeler yapması bekleniyor. Kıbrıs sorununun çözümü için yeni bir süreci başlatma konusunda istekli olan Guterres'in bu ziyaretinde Rum ve Türk taraflarıyla önce ayrı ayrı görüşmesi, sonrasında da üçlü bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. İnce işçilik aşamasındayız şeklinde başlık var. Bugün Milliyet gazetesinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasayı meclis tatile girmeden geçirmeyi hedeflediklerini belirterek devletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Bundan sonra daha ince işçilik aşamasındayız dedi. Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek iki ülkenin savunma sanayi alanındaki ilişkilere ve ivme kazandırmasının önemli olduğunu söyledi sevgili dinleyenler. Süreçte en kritik hafta başlığı da var. Evrin Güvendiğin haberi, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için son viraja girildi. Gözler henüz üzerinde çalışmaların devam ettiği belirtilen teklif metni ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasalaşma sürecinde. Kulislerde partiler arası hızlı bir temas trafiğinin ardından teklifin bu hafta çarşamba ya da perşembe günü Adalet Komisyonu'nda görüşüleceği, ardından da cuma günü genel kurulda yasalaştırılacağı konuşuluyor.
200 belediye yeni partiye geçiyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hedeflerinin tek başına iktidar olduğunu belirterek hedef %50 artı 1, %40'ları aşabileceğimizi görüyorum dedi. CHP'den geçecek siyasilere ilişkin de Özel yarın yani bugün için itibariyle yarın itibariyle 200'ün üzerinde belediye istifa edip yeni partiye katılmak için irade ortaya koydu ifadesini kullandı. 265 eski vekilden istifa başlığı da var. Her iki haber 10. sayfada veriliyor. Bugün Milliyet gazetesinde hatasını anlayan dönecektir sözleri var. Bir diğer haberin başlığında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün milletvekilleriyle buluşmasında yeni partiye karşı sergilenecek tutum ve CHP'nin bundan sonraki politika stratejisine ilişkin mesajlar verdi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu yeni partiyle ilgili açıklama değerlendirme yapılmaması talimatı verdiği toplantıda hatasını anlayan arkadaşlar dönecektir dedi. İş insanına Ahbap'tan gözaltı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Haluk Levent tarafından dolandırıldığı yönünde şikayette bulunan Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Sanatçılar Muhsin Kırmızıgül, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin, Elçin Sangu'yla gazeteci Uğur Dündar da ifadelerine başvurulmak üzere adliyeye çağrıldı. Grup başkanı tartışması şeklinde yer buluyor. Bir haber başlığı CHP'de grup başkanı seçimi tartışma konusu oldu. Faik Öztırak'la Gürsel Erol'un yarıştığı seçime yönetimin müdahale ettiği öne sürüldü. Erol, ilk turda önde çıktığı seçimde ikinci turda geride kalınca Engin Altay ismini önererek adaylıktan çekildi. Altay aday olmak istemeyince Öztırak CHP'nin yeni grup başkanı oldu. Dördüncü dalgada 18 gözaltı. Gülistan Dokul'un kaybolmasına ilişkin soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda aralarında dönemin asayiş şube müdürü ve bir emniyet amirinin bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Dokun'un kaybolduğu 5 Ocak 2020'deki arama kurtarma çalışmaları sırasında elde edilen bilgilere müdahale ettikleri iddiasıyla işlem başlatıldığı belirtildi. Soruşturmada tutuklu bulunan Tuncay Soner, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok dün 6 ayrı suçtan daha tutuklandı deniyor haberde. Ticari rotada rüzgar dönüyor. İsrail'in Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ekonomik koridoruyla bölgesel ticaret merkezi olma hedefi fiilen askıya alınırken ticarette öne çıkan rota Türkiye ve Suudi Arabistan oldu. Riyad'dan başlayıp Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye uzanacak stratejik demiryolu hattı için çalışmalar hızlandı. Petrol, doğalgaz, ticari yük ve yolcu taşımacılığa hizmet edecek projenin 3-4 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Avrupa'da alev bulutu alarmı, Fransa'daki orman yangınının büyümesinde alev bulutları olarak bilinen pyrokumulonimbus oluşumları etkili oldu. Yangın ekolojisi uzmanı Profesör Doktor Tuncay Neyişçi, bu bulutların kendi rüzgarını ve türbülansını üreterek yangının yönünü hızla değiştirebildiğini, yangının kendi hava sistemini oluşturduğunu, Türkiye'nin bu riskten tamamen uzak olmadığını söyledi. Bodrum'un bedava plajları, Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'da Turizm Bakanlığı tarafından işletilen ücretsiz halk plajları büyük rağbet görüyor. Türkbükü, Yalıkavak, Torba ve İçmeler gibi Bodrum'un en büyük popüler koylarında hizmet veren halk plajlarına giriş ücretsiz. Lahmacun 250 lira, pizza ve hamburger 450 lira deniyor haberde. Kenan Gürbüz'ün kalemiyle 9. sayfada yer buluyor haber Milliyet gazetesinde. Logonun üzerinden paylaşalım haberler. Yapay zeka raydan çıktı. Kapalı devre testten kaçıp hack yaptığı ortaya çıkan yapay zekanın şimdi de biyolojik silah tarifi verdiği ortaya çıktı. Wall Street Journal'ın haberine göre gelişmiş yapay zeka modelleri biyolojik silahlar ve zehir üretimi konusunda sorulan bazı sorulara ayrıntılı yanıtlar verebiliyor.
veri uğruna kitap öğütüyor. Dünya genelinde yapay zeka harcamalarının bu yıl 2,5 trilyon dolara ulaşması beklenirken, bu teknolojinin eğitimi için gerekli olan yeni veri arayışı bu kez kitap raflarına uzandı. Yapay zeka şirketleri modellerini makine üretimi içerikten arındırmak için 2022 öncesi basılmış nadir eserleri satın alıyor, sırtlarını keserek tarıyor ve süreç sonunda imha ediyor. Hedef Avrupa Şampiyonası, Milletler Ligi'nde ikinci kez mutlu sona ulaşan

ödül başlığı var. Alt başlık Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonluğuyla 1 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu. Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilen Vargas ise bu başarısıyla ayrıca 30 bin dolarlık para ödülüne hak kazandı. Evet, Filenin Sultanları'nı bir kez daha tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz ve bu dileklerle noktalıyoruz Milliyet gazetesini. İstanbul'a gidelim bakalım şu dakikalarda trafikte durum nasıl İstanbul'da. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde yoğun, yer yer akıcı trafik. Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk yok. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray yönünde trafik yoğunken Halıcıoğlu yönünde yoğun, yer yer akıcı görünüyor. İstanbul'da D100 karayolunda Adliye'den Bostancı'ya kadar yoğunluk var. 35 dakika yolculuk süresi aynı şekilde. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye Tem Bağlantı Yolu Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na kadar yoğun. Bu güzergahta da yolculuk süresi 35 dakika. D100 karayolunda yoğunluk var. Avcılar Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar. E5'te Çamlıca Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar yoğun görünüyor. Her iki güzergah yaklaşık 25 dakikada kat ediliyor. TEM'de Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Seyran Tepe'ye kadar. Yine TEM'de Ümraniye Kavşağı'ndan Mola Gürani Viyadüğü'ne kadar. TEM'de Bahçeşehir'den Avrupa konutlarına kadar yaklaşık 20 dakikada diliyor. Turgut Özal bulvarında Bağdat Caddesi'nde Küçükyalı'dan Suadiye'ye kadar yaklaşık 15 dakika yolculuk süresi. TEM'de Ataşehir Kavşağı'ndan İmes Köprülü Kavşağı'na, yine TEM'de Samandıra Kavşağı'ndan Çamlıca Gişeleri'ne kadar, Kemeraltı Caddesi Meclisi ve Bulsan Caddesi Tersane'den Gümüşsuyu'na kadar, Büyükdere Caddesi'nde Sanayi Mahallesi'nden Levent İş Kuleleri'ne kadar yaklaşık 10 dakikada gidilebiliyor. Ve diğer yollarda 5-6 dakikanın altında görünüyor süreler sevgili dinleyenler. İstanbul'da trafikte seyir halinde olan ya da çıkmaya hazırlanan dinleyenlerimize kolaylıklar diliyoruz. Bir şarkı arası verelim, ardından Basın Gündem programımız devam edecek.

Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızda Sabah gazetesinden paylaşalım haberler. İki can gitti, can kurtaran geldi şeklinde veriliyor manşet haberinin başlığı bugün. Giresun'da CHP'li Bulancak Belediyesi 3 kişiyi kurtarırken boğulan 2 kahramanın ardından nihayet harekete geçti. İhmalle suçlanan belediye iş işten geçtikten sonra halk plajına can kurtaran kulesi dikti. Giresun'da yaşayan İbrahim Patar'la Yusuf Koç denizde çırpınan kadın ve 2 kız çocuğunu kurtarırken can verdi. Kahramanları ölüme götüren ihmaller zinciri ise pes dedirtti. Belediyenin her gün yüzlerce kişinin denize girdiği halk plajlarında can kurtaran bulundurmadığı ortaya çıktı. Tepkiler üzerine harekete geçen CHP'li Bulancak Belediyesi kendisine bağlı plaja 2 can kurtaran kulesi koydu ve denize girmek yasaktır tabelası dikti. 2 cesur yürek için yas tutan Bulancak halkı soruyor. Bugüne kadar aklımız neredeydi? Bir can kurtaran bulundurmak bu kadar zor muydu? Diyor halk sevgili dinleyenler. Oğlumu belediyenin ihmali öldürdü. Alt başlık, oğlu Yusuf'u kaybeden Gürsel Koç. Burası halk plajı ama ne bir can kurtaran ne bir uyarıcı tabela var. Denizin dibinden kum çekildiği söyleniyor. Bulancak Belediyesi'ne ihmal davası açacağım dedi açıklamasında. Terörsüz Türkiye'de yeni aşamaya geçtik. Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun ana gündemi terörsüz Türkiye oldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası konuştu. Terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya geldik. Bu aşama silah bırakma için bir yasal zeminin ortaya çıkması. Bu dinamizm içinde devletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Bundan sonrası önemlidir. Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor diyor açıklamasında. Terörist Türkiye'de yeni aşamaya geçtik başlığı altında paylaşılıyor haber. Dördüncü dalga konut vurgununa. Haluk Levent'in 1300 konutun yapımı için anlaştığı firmalara dernek kasasından daha çivi bile çakılmadan peşin ödeme yaptığı ortaya çıktı. Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında 4. dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği'nin Hamle Yapı, Azim Yol, Pegas ve ISB şirketleriyle 1300 konutu yapımı için anlaştığı ve parasını peşin ödediği saptandı. Ancak milyonlarca lirayı peşin alan firmaların sadece 490 konut yaptığı belirlendi. Ahbap korosu genişliyor, Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Soruşturmada ise ünlüler ifade vermeye devam ediyor. Savcılık dün de gazeteci Uğur Dündar, sanatçı Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ve şarkıcı Hayko Cepkin'i ifadeye çağırdı. Tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in Gülistan Doku cinayetine intihar süsü vermek için her yolu denediği ortaya çıktı. Sonel'le suç ortaklarının Gülistan'a ait reçete ve dilekçeyi baraj gölüne attırarak arama çalışmalarını buraya yönlendirdiği belirlendi. Delil karartan 18 kişi gözaltına alındı. Sinsi plan başlığı altında veriliyor haber bugün Sabah gazetesinde. O belgelere sabah ulaştı deniyor. Alt başlıkta Gülistan kaybolduktan günler sonra bulunan reçetedeki metinlerin tahrip olmaması şüpheli görüldü deniyor haberde. Manavgat, 5 yılda küllerinden doğdu. Manavgat'ta başlayan Akseki Gündoğmuş ve Alanya'ya yayılarak 60 bin hektar ormanı küle çeviren 6 kişinin öldüğü yangın felaketinin üzerinden 5 yıl geçti. Dünyaya örnek bir çalışmayla 5,1 milyon fidanı toprakla buluşturan Orman Bakanlığı, yanan arazilerin yeniden yeşermesini sağladı. 18. sayfada veriliyor bu haberde. Sevgili dinleyenler, Sabah gazetesinde Batı Yahudi terörünü görmüyor. Batı medyası yine başını kuma gömdü. İkiyüzlü basın Siyonist devletle terörist Yahudilerin Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri ve camileri ateşe vermelerini haberleştirmiyor.
Avrupa'da sosyal medya çocuk ayarı. Avrupa ülkeleri çocukları sosyal medyanın zararlarından korumak için harekete geçti. Fransa, Almanya, Norveç ve İngiltere çocukların uygunsuz içeriklerle karşılaşma ihtimalini ve bağımlılık riskini önlemek için yeni düzenlemeler getiriyor. Yasağa rağmen denize giren iki kişi boğuldu. Savcı yardımcısı Yusuf Arslan Şile'de can verdi. Detayları iç sayfalarda Sabah gazetesinde haberin. Kime neyi satacağımı bana söyleyemez ifadeleri var bir başlıkta. Sözler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ait. Türkiye F-35 vermeyin diyen Netanyahu'ya tepki üst başlığıyla paylaşılıyor. Bu haber Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Washington ziyareti öncesi İsrail Başbakanı'na Türkiye ve F-35 mesajı gönderdi. Başkan Erdoğan'ın dostu olduğunu vurgulayan Trump, Türkiye harika bir müttefik. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez dedi. Yavuz Donat'ın vitrin yazısında hassas konu başlığı var bugün. Sordum. Yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Yanıt sessizlik. Yan masalardan sohbete katılanlar oldu. Soruyu onlar da duydular. Yanıt yine sessizlik diyor. Yazısında Yavuz Donat 13. sayfada veriliyor. Detaylar Sabah gazetesinde. Blok 3'ün suikastçıları tutuklandı. Rapçi Hakan Aydın'a saldırı yolunda yakalandılar deniyor haberde. YKS kılavuzunu okuma rehberi 700 sayfalık kılavuzdaki püf noktalarına dikkat denmiş haberde. Merak eden öğrenciler için detayları Sabah gazetesinde 2. sayfada veriliyor bugün. Bu gurur hepimizin. Milletler Ligi'nde dünyanın en iyisi olan A Milli Kadın Voleybol takımı şampiyonluk kupasıyla Türkiye'ye döndü. Filenin sultanları havalimanında çiçeklerle karşılandı. Taraftarlar kahramanları bağrına bastı. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, bu gurur, bu başarı hepimizin dedi. Evet, bu güzel haberle, başarı haberiyle noktaladık Sabah gazetesini. Bir şarkı dinleyelim. Yine gazetelerden başlıklarla ardından radyolarımızda olacağız.

Derin Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, basılı gündem programımıza spor severler için Fotomaç gazetesinden haberler paylaşmadan önce Ankaralı dinleyicilerimiz için trafikteki durumu paylaşalım. Samsun yolu şehir merkezine kadar yoğun, yer yer akıcı görünüyor. Çevre yolunda havaalanı çıkışından İstanbul otobanı çıkışına kadar yoğun, yer yer akıcı trafik. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar, Turgut Özal Bulvarı Konya yolu Fatih Köprüsü'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar yoğun. Her iki güzergahta yolculuk süreleri yaklaşık 20 dakika. Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar yaklaşık 15 dakikada gidiliyor. Etlik Caddesi Keçiören Ayvalı Pazar yerinden Etlik Polikliniği kavşağına kadar, Cumhuriyet Bulvarı Anafartalar Caddesi Gençlik Pınarı Parkı'ndan Eski Adliye'ye kadar yaklaşık 10 dakikada gidiyor. 2452. Cadde 1859. Cadde Beytepe yolu Ümitköy kavşağından Migros kavşağına kadar yoğun, yaklaşık 15 dakika bu güzergahtaki yolculuk süresi. Fatih Köprüsü'nden Ankamol'e kadar da 15 dakikada gidiyor sevgili dinleyenler. Kolaylıklar diliyoruz sizlere trafikte. Fotomaç gazetesinden spor haberleri aktaralım. Galatasaray'dan 100 yılın bombası başlığı var bugün. Sarı kırmızılı renklerde puntoyla paylaşılmış haber Fotomaç gazetesinde. Aslan Cimbom transferde çıtayı arşa çıkardı. Sarı kırmızılılar Musiala'yı bir yılına kiralamak için görüşmelerini hızlandırdı. Yaptığı çilek takviyeleriyle tüm dünyada ses getiren Galatasaray inanılmaz bir transferin daha peşine düştü. Bu isim Bayern Münih'in 100 milyon avroluk 10 numarası Cemal Musiala. Önceki gün Alman temsilcisiyle anlaşma sağlandığına yönelik çıkan haberleri yalanlayan ama görüşmüyoruz demeyen Cimbom temaslarına hız verdi. Geçen sezon fibula kemiği kırığı ve bağ yırtığı sebebiyle 30 maç kaçıran, sadece 15 kez forma giyen 23 yaşındaki yıldız iyileşti. Bundesliga devi form tutması için Musiala'yı bir yıllığına kiralamak istiyor. Almanlara göre bu takım Galatasaray. Bu büyük operasyonu Westerlo'nun sahibi Oktay Ercan ve Başkan Özbek birlikte yürütüyor. Maaşı 25 artı 5 milyon avro bilgisi veriyor haberde. Galatasaray kötü bitirdi. Hazırlık maçında İtalyan ekibi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Avusturya kampında oynadığı maçta sevgili dinleyenler. Masadan şimdilik kalktık başlığı yer buluyor. Fotomaç gazetesinde Beşiktaş futbol direktörü Önder Özen Salah transferinde son durumu açıkladı. Masadan şimdilik kalktık diyor. Salah'la 3 defa görüştük. 21 Temmuz'a kadar her şey akıcıydı. Ama ardından finansal tarafı çıkmaza sokacak istekler gelmeye başladı. Salah gibi saygın bir sporcunun bundan haberi olmadığını varsayabilirim. Başkan popülist bir karar vermeyerek masadan şimdilik kalktı. Eğer Salah tarafı olumlu geri dönüş yaparsa durum değerlendirilir. Aksi takdirde biz başka bir teklif sunmayacağız diyor açıklamasında Önder Özen. Fener'den Leo seferi. Fenerbahçe için Rafael Leo haftası başladı. Transfer komitesinde yer alan Cihan Kamer, Rafael Leo için Milan'la masaya oturmak için dün akşam İtalya'ya gitti. La Gazzetta dello Sport gazetesi, sarı lacivertlerin 27 yaşındaki Portekizli sol kanat için Serie A ekibine 50 milyon avro teklif edeceğini öne sürdü. Bugün resmi görüşmeler başlayacak. Cihan Kamer Milano'da. Alt başlık: Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer dün akşam İtalya'ya gitti. Milano havalimanında görüntülenen Kamer bugün Milan kulübüyle masaya oturacak. Muhteşem karşılama. Milletler Ligi şampiyon olarak bir kez daha tarih yazan Filenin Sultanları dün yurda döndü. A-Milli Kadın Voleybol takımımız İstanbul'da coşkuyla karşılandı.
Başkan Osman aşkım bak büyük gurur diyor açıklamasında. Kaptan Gizem Örge çok kupa alacağız demiş açıklamasında. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ teşekkür ederiz diyor açıklamasında. Fırtınaya yeni Lukaku bir diğer haberin başlığı. Trabzonspor Agusto'nun yerini Standard Liège forması giyen ve Avrupa devlerinin de peşinde olduğu Mutongo ile dolduruyor. 18 yaşındaki forvete yeni Lukaku deniyor sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Opong da listede, Cabral tarihe geçti başlıkları da var. 5. sayfada veriliyor detaylar bugün Fotomaç gazetesinde. Evet, böylelikle Fotomaç gazetesiyle basını gündem programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Saat başı haberlerimizin ardından yine gazetelerden başlıklarla basını gündem programımız devam edecek.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra Trakya kesimiyle doğusu parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleriyle Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 34 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 36, Edirne 36, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 33, Tekirdağ 32 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 41, Denizli 38, Kütahya 28, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 37 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 38 derece, Antalya 41, Burdur 34, Hatay 33, Isparta 33, Kahramanmaraş 40, Mersin 35 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 32 derece, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 31, Kırıkkale 31, Kırşehir 30, Konya 31, Nevşehir 29, Niğde 30, Sivas 29 ve Yozgat 27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde olmak üzere kıyı kesimleriyle düzce çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 31, Kastamonu 29 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin çevreleriyle gece saatlerinde olmak üzere Samsun'un batısı ve Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 25, Bayburt 29, Çorum 29, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 30 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Öğleden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 36 derece, Ardahan 28, Bingöl 38, Bitlis 33, Elazığ 36, Erzincan 34, Erzurum 32, Hakkari 36, Iğdır 37, Kars 30, Manatya 35, Muş 37, Tunceli 38, Şırnak 38 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sabah az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 40 derece, Batman 40, Diyarbakır 41, Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 37, Şanlıurfa 41 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Temmuz Salı, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu yağmurlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Antalya'nın Karşı ilçesinde Üzümlü mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 6 helikopter ve 3 uçakla havadan, çok sayıda işçi ve ekipmanla da karadan müdahale ediliyor. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Dokur ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, eski polis memuru Gökhan Ertok 4 ayrı suçtan da tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliği başka suçtan tutuklu bulunan Sonel, Eroğlu ve Ertok'un bilişim sistemini bozma, yok etme veya verileri değiştirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, nitelikli yağma, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma olmak üzere 4 ayrı suçtan da tutuklanmalarına karar verdi. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli de tutuklandı. Böylece Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren 7 farklı suç örgütüne üyelik İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare yetkisi 3 kişiden oluşan yeni görevlendirmeye devredildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce alınan kararda derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesaplarına ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve derneğin fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Washington'dan Michigan'a giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini ve bir gelişme yaşanması ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Ancak müzakerelerin başarısız olması halinde Washington'ın askeri operasyonlara yeniden başlayacağına vurgu yaptı. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Savaşı'nda silah ve mühimmat sorunu yaşadığı yönündeki haberleri ise reddetti. Ellerinde her türlü füze ve mühimmatın olduğunu söyledi. Başkan Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda ise "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefiğimiz" şeklinde açıklamada bulundu. Ve spor, Galatasaray Avusturya kampında oynadığı hazırlık maçında İtalya ekibi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 61 ila 62. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Amasya yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, en havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz. Basında gündem programımız başladı. Programımızın ikinci bölümünde de bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyor sizlere. Efendim, güzel bir gün diliyoruz. Programımızda bu bölümde akşam Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinden paylaşacağız haberler. Ayrıca tarihte bugün meydana gelen önemli olayları da aktaracağız. Sizlere saatler onu gösterindik programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bir kez daha güzel bir gün diliyor programımıza. Tarihte bugün meydana gelen önemli olaylarla başlıyoruz programımızın bu bölümüne. Bugün 28 Temmuz 2026 tarihte bugün 1402'de Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilerek esir düştü. Osmanlı Devleti'nde Fetret Devri başladı. 1794'te Fransız devrimci lider Maximilien Robespierre giyotinle başı kesilerek idam edildi. 1808'de Osmanlı Padişahı 3. Selim İstanbul'da 4. Mustafa'nın emriyle boğularak öldürüldü. 1821'de Arjantinli general José de San Martín Lima'ya girerek Peru'nun İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti. 1914'te Sırbistan'ın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun verdiği ultimatomu kabul etmemesi üzerine 1. Dünya Savaşı başladı. 1921'de Kütahya'da toplanan Yunan Savaş Meclisi Ankara'ya yürüme kararı aldı. 1929'da savaş esirlerine ilişkin Cenevre Konvansiyonu 48 ülke tarafından imzalandı. 1939'da demiryolu Aşkale'ye ulaştı. 1943'te 2. Dünya Savaşı'nda İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Hamburg'u bombalaması sonucu çıkan yangınlarda 42 bin Alman sivil yaşamını yitirdi. 1945'te New York'ta Empire State binasının 78. katına bir B-25 Mitchell bombardıman uçağı çarptı ve 24 kişi yaşamını yitirdi. 1946'da İzmir Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 1957'de Meksika'da Acapulco merkezli bir deprem gerçekleşti. 1962'de yönetmen Elia Kazan, Amerika Amerika filminin çekimlerine İstanbul'da başladı. 1965'te Vietnam Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Lyndon B. Johnson, Güney Vietnam'daki Amerikan güçlerinin sayısının 75 binden 125 bine çıkarılmasını istedi. 1976'da Çin'in Tangshan şehrinde meydana gelen 8,2 şiddetindeki depremde 242.769 kişi yaşamını yitirdi, 164.851 kişi de yaralandı. 1984'te 23. Olimpiyat Oyunları Los Angeles'ta başladı. 1992'de Barcelona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunları'nda halterci Naim Süleymanoğlu 60 kiloda şampiyon oldu. 1993'te asker ve 27 Mayıs darbesinin liderlerinden Cemal Madanoğlu hayatını kaybetti. 1997'de Metin Göktepe davası sanığı 6 polis teslim oldu. 2000'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kapatılan Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın hakkındaki hapis cezasının durdurulması için yaptığı başvuruyu reddetti. 2002'de Tüpraş yakınındaki Akçagaz dolum tesislerinde yangın çıktı. 2,5 saatte kontrol altına alınabilen yangın 3 trilyon lira zarara yol açtı. 2006'da oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ayşen Tekin, 2006'da oyuncu ve yönetmen Baykal Saran vefat etti. 2008'de Türkiye'de iktidarda olan AK Parti'ye kapatma istemiyle açılan dava görülmeye başlandı. 2022'de şarkıcı ve söz yazarı İlham İrem ve 2024'te seslendirme sanatçısı ve aktör Uğur Taşdemir vefat etti. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaştık sizlerle sevgili dinleyenlerimiz. Programımızda sırada akşam gazetesinden haberler var. Afetzedenin umuduna çöktüler deniyor manşet haberinin başlığında. Ahbap soruşturmasında bu kez dernekten yüksek miktarda para alıp depremzedenin konutunu ve konteynerlarını teslim etmeyen müteahhitler gözaltına alındı. Soruşturmaya yönelik dördüncü dalgada Ahbap Derneği'nin 2023 yılında anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktarıldığı halde deprem konutlarını tamamlamayan inşaat şirketleri mercek altına alındı. Bu kapsamda 3 inşaat şirketinin yetkililerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki diğer isimlerin Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devri yapılan 59 taşınmazla ilgili sorgulandığı öğrenildi.
Levent'i 22 gayrimenkulünü ele geçirmekle suçlayan Hüseyin Başaran da gözaltında. Malatya Arapgir'deki 208 bağımsız bölüm olan 52 bina hala atıl durumda bilgisi veriliyor haberde. Rezaletle anılmaktan esef duyuyorum. Alt başlık: soruşturmada 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Dün Mahsun Kırmızıgül ve avukat Feyza Altun ifade verdi. Altun, Ahbap'a devlet kurumlarından daha fazla güveniyorum, paylaşımım hataydı, esef duyuyorum dedi. Kırmızıgül, pişmanım dedi. Haluk Levent'in zaaflarını anlattı, verdiği ifadede sevgili dinleyenler. Evet, dün Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Uğur Dündar, Hayko Cepkin, Elçin Sangu ifadeye çağrıldı haberlere göre. Süreçte ince işçilik zamanı bir diğer haberin başlığı. Akşam gazetesinde AK Parti sözcüsü Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı anlattı. Süreç bir devlet politikası olarak yürüyor. Bugüne kadar devletimizin niteliklerine ve milletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Silah bırakmanın temini için bir yasal zeminin ortaya çıkması gerekiyor. Meclis kapanmadan çözülecek, diyor açıklamasında. Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti. Parti sözcüsü Ömer Çelik de toplantı sonrası yaptığı açıklamasını. Blok 3'e suikast önlendi. İstanbul polisi kurşunlama olaylarına karışan Şapkalılar örgütüne yönelik soruşturmada 7 şüpheliyi Bodrum'da yakaladı. Şüphelilerin cep telefonlarında Blok 3 olarak tanınan rapçi Hakan Aydın'a suikast planlandığına dair yazışmalar ortaya çıktı. Türkiye büyük müttefikimiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İsrail'in Türkiye'ye 535 satışına karşı olduğu sorusuna "kimse bana neyi yapıp satıp satmayacağımı söyleyemez" cevabını verdi. "Türkiye benim için muazzam bir müttefik oldu. Biliyorsunuz, bence Erdoğan çok iyi bir iş çıkardı. Suriye konusunda iyi bir iş çıkardı. O benim dostum ve bu iş Türkiye'ye kalmış bir şey. Bildiğiniz gibi Türkiye, İsrail'in pek dostu değil ama Türkiye çok güçlü bir ülke. Muazzam, çok büyük bir orduya sahip. Bu ordu aynı zamanda çok güçlü ve harika teçhizatı var," diyor Trump açıklamasında. İsrail'le 600 eski güvenlik yetkilisi bugünkü Netanyahu görüşmesi öncesi Trump'a Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetini önle çağrısı yaptı. "Vahşeti durdur" çağrısı başlığı altında paylaşılıyor bu haber. FETÖ'cü 3679 hesap engellendi. İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda son 7 ayda FETÖ ile iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. Reklama yapay zekada sınır cumartesi yürürlüğe girecek yeni yönetmelikle influencer paylaşımlarında reklam ibaresi zorunlu olacak, yapay zeka içerikleri açıkça belirtilecek. 18 polise gözaltı. Gülistan Dokun'un kaybolduğu dönem Tunceli'de görev yapan, aralarında bir emniyet müdürünün de bulunduğu 18 polis gözaltına alındı. Eski vali Tuncay Sönel 4 ayrı suçtan daha tutuklandığı bilgisi de veriliyor haberde. Evet, cezaevi sonrası çekilen ilk fotoğrafı paylaşılıyor ayrıca haberde. Üflemedi, 193 bin lira ceza yedi. Bursa İnegöl'de alkollü şekilde çevirmeye yakalanan 3 tekerlekli motosiklet sürücüsü tüm ısrarlara rağmen alkolmetreye üflemedi. Polis ehliyette göstermeyen Hüseyin İ'ye 192 bin 800 lira ceza kesti. Logonun üzerinde Musiela bombası başlığı var. Galatasaray'ın Bayern Münih'in genç yıldızı Musiela ile anlaştığı haberi sosyal medyayı salladı. Galatasaray gece yarısı "anlaşma yok" açıklaması yaptı. Turizm Bakanlığı'nın Antalya

Almanların ikinci kez Milletler Ligi şampiyonluğunu kazanması yabancı basında geniş yankı buldu. European Voleybol sonuna kadar hak ettiler. Sinak, 3 yıl sonra yeniden dünyanın zirvesindeler şeklinde haber yapmış. Sultanlar kupayla döndü, şampiyon voleybolcularımız havalimanında coşkuyla karşılandı. Tebrik ediyoruz Filenin sultanlarını ve bu dileklerle noktalıyoruz akşam gazetesini. Bir şarkı dinleyelim, ardından yine gazetelerden başlıklarla sizlerle beraberliğimize devam edeceğiz.

Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızda Cumhuriyet Gazetesi'nden paylaşacağız haberler. Gazetenin bugün manşetinde kurucu irade yeni partide şeklinde başlık var. Cumhuriyeti ve CHP'yi var eden felsefenin mirasçısı 280 parlamenter de istifa etti. Mutlak Mutlak'ın yönetiminin olağanüstü kurultaya yanaşmaması üzerine Özgür Özel, CHP'den istifa ederek 90 milletvekiliyle birlikte yeni parti

Parti'yi kurdu. Bu gelişme üzerine CHP'de başlayan istifa rüzgarı sürüyor. Önceki dönem parlamentoda görev yapan 280 milletvekili ortak bir açıklama yaparak CHP'den istifa ettiklerini duyurdu. Bu sayının artması bekleniyor. CHP'den geçici olarak ayrılıyoruz vurgusu yapılan açıklamada, kurucu iradenin üyeleri olan bizler demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, çoğulculuğa, sosyal demokrasi ve cumhuriyetin kurucu değerlerine bağlı ön seçime esas alan yeni partinin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz ifadeleri kullanıldı. Butlan CHP'si paralı figüran iddiasını yalanlamıştı. Ajans doğruladı, itiraf gibi açıklama başlığıyla veriliyor haber. CHP'de Mutlak Butlan yönetiminin İstanbul Sarıyer'de düzenlediği rozet takma törenine para verilerek figüran getirildiğine yönelik haber üzerine savcılık soruşturma başlattı. Kast ajansı olayı doğrularken CHP'den para almadıklarını ve gönüllü olarak destek verdiklerini iddia etti. Özel'den Güner'e destek ziyareti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kırşehir Cezaevinde tutuklu yargılanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i ziyaret etti. Özel'i cezaevi önünde Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'yla Yeni Parti İl Örgütü üyeleri karşıladı. İlk tabela Antalya fotoğraflar, haberler geliyor dedi. Soruşturma genişletildi başlığı var. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında Tunceli'de katledilen Gülistan Doku soruşturmasında 18 kişi daha gözaltına alındı. Cinayet zanlısı tutuklu Mustafa Türkay Sönel'in babası, tutuklu eski vali Tuncay Sönel'in de gelişmeler ışığında yeniden ifadesi alındı. Başı sağlandı bilgisi veriliyor haberde. Tarihi bina çürütülüyor. Başkentteki tarihi radyo evi binası 11 yıl önce projelendirilmesine karşın restore edilemedi. İktidara yönelttiği soru önergesine yanıt alamayan milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet'in izini taşıyan binalarımız birer birer ortadan kalkıyor tepkisini gösterdi. Hasarlı gemi Trabzon'da. Rusya-Ukrayna savaşı karşılıklı saldırılarla sürerken Karadeniz'de insansız hava araçlarının hedefi olan gemilerden Panama bayraklı LPG tankeri Trabzon Akçaabat açıklarında demirletildi. Geminin hem burun hem de kaptan köşkünden vurulduğu gözlendi. TÜGVA'nın yaz okulunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ceza almasının neden olan dizeler okutulduğu ideoloji kampları başlığıyla veriliyor haber. Yaz okulları adı altında öğrencilerin teslim edildiği Türkiye Gençlik Vakfı'nın Sivas Şubesi'nde çocuklara minareler, süngü, kubbeler, miğfer, camiler, kışlamız, müminler, asker dizileri okutuldu. Bursa Şubesi'nde topluca tekbir töreni düzenlendi. Eğitimciler ideolojik yönlendirme uyarısı yaptı. Son bir haberi paylaşalım. Şampiyonlar yurda döndü. Voleybol Milli Milletler Ligi'nin şampiyonu Atatürk'ün kızları İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Filin'in sultanlarının baş antrenörü Santrelli, "Hedeflerimiz bitmedi," dedi. Kaptan Gizem Örge, "Bizimle birlikte zıpladığını, döktüğümüz sevinç gözyaşlarını görmek, verdiğimiz her emeğe değiyor," diye konuştu. Filin'in sultanlarını tebrik ediyoruz ve bu dileklerle noktalıyoruz, tamamlıyoruz Cumhuriyet Gazetesi'ni. Bir

Sevgili dinleyenlerimiz, basında gündem programımızda son gazetemiz olan Hürriyet'ten paylaşıyoruz haberler. Kurnazlık kurtarmadı şeklinde veriliyor manşet haberinin başlığı. Bugün holding patronu Hüseyin Başaran, Ahbap operasyonundan hemen önce savcıya gidip Haluk Levent 22 taşınmazımı hileyle ele geçirdi, mağdurum dedi. Soruşturma ilerledikçe taşınmazlığın devrinde birçok soru işareti ortaya çıktı. Şüpheli hale gelen Başaran gözaltına alındı. Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran 29 Haziran'da avukatı aracılığıyla savcılığa başvurmuş, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'i dolandırıcılıkla suçlamıştı. Başaran kendisine ait 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazın geçen Şubat ayında Levent tarafından hileyle ele geçirildiğini iddia etmişti. Başaran'ın şikayetinden 2 hafta sonra Levent gözaltına alındı. Levent'in Başaran'dan devraldığı 22 taşınmazı ev hapsiyle serbest bırakılan iş insanı Esin Önder Çağlayan'a devrettiği ortaya çıktı. Başaran ve 12 kişi bu alışverişteki karanlık noktalardan dolayı şüpheli durumuna düştü ve gözaltına alındı. Holding patronu çete gibi dedi. Hüseyin Başaran, Haluk Levent ve ekibinin son derece planlı ve organize suç örgütü mantığıyla hareket ettiklerini öne sürmüştü. Kayyum atandı, fesih başlatıldı alt başlık İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne el koyulması bilgilerine başvurmak üzere savcılığa davet edildi. Mafya gibi tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski vali Sonel, mafya gibi adam dövdürmekten de tutuklandı. Doku soruşturmasında delilleri yok ettikleri şüphesiyle dün 18 emniyet mensubu gözaltına alındı. Eski Tunceli valisi Tuncay Soner ile polisler Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu da dün evden adam aldırıp dövdürmeden sorgulandı. Üç şüpheli nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesinden tutuklandı. Eski vali Sonel'in cep telefonunda kendisini eleştiren kişileri polislere dövdürttüğüne ilişkin yazışmalar çıkmıştı. Üst üste yaşanan gelişmelere rağmen Gülistan Doku'nun cesedi hala bulunamadı. 264 eski milletvekili CHP'den istifa etti. CHP ve SHP'de geçmişte milletvekilliği ve bakanlık yapan 264 siyasetçi CHP'den istifa etti. İstifacılar yeni partiye desteğini açıkladı. Eski milletvekilleri neden istifa kararı aldıklarını ortak açıklamayla duyurdu. Babacığa CHP'mizi üzülerek ama geçici olduğuna inanarak önceki dönemler milletvekilleri olarak terk ediyoruz. Ortaya çıkan meşruiyet krizinin bir parçası olmayacağız. Yeni partinin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz, diyorlar. Özel, 200 belediye yeni partiye katılacak açıklaması da yapmış. Her iki haberde 10. sayfada yer buluyor bugün Hürriyet gazetesinde. Yola çıkmadan Fidan'ı aradı. Guterres'ten son deneme Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve adaya gitti. Guterres, Kıbrıs'a hareketinden önce Dışişleri Bakanı Fidan'la telefonla görüştü. Türkiye, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm istiyor. Guterres, Birleşmiş Milletler sürecine destek vermeye amaçlıyor. Bu çerçevede bugün Türk ve Rum liderlerle ayrı ayrı görüşecek. Yarın da iki liderle üçlü toplantı yapacak bilgisi veriliyor haberde sevgili dinleyenler. ATM'den altın alır mısınız sorusu var bir başlıkta. Bankacılıkta yenilikçi bir uygulama var. Büyük şehirlerdeki seçili pilot banka ATM'lerine entegre edilen özel modüller üzerinden 7 gün 24 saat fiziki gram altın alabiliyorsunuz. Dijital altın hesaplarında olduğu gibi ATM üzerinden yapılan altın alım satım işlemlerinde de bankanın belirlediği bir alış ve satış kuru farkı var. ATM'den ambalajlı sertifikalı gram altın çekerken bankalar ek bir fiziki teslimat ücreti de tahsil ediyor. Bir de altın satışında çok fazla kişinin bilmediği gel al noktaları da var, diyor yazısında İslam Memiş. Detayları 6. sayfada veriliyor Hürriyet gazetesinde. Evet, bankalar ATM'ler üzerinden fiziki altın satışı yapıyor sevgili dinleyenler. Kime neyi satacağımı söyleyemez sözleri var bir başlıkta. Trump Michigan'a giderken uçakta konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 satışına İsrail Başbakanı Netanyahu'nun karşı çıkmasıyla ilgili konuştu. İki ülke arasındaki sorunların bilindiğini ifade eden Trump şunları söyledi. Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. Erdoğan benim dostumdur. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefiğimiz. Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var. Çok büyük ve güçlü bir ordu. Bir sürü harika teçhizata sahipler, diyor açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sevgili dinleyenlerimiz. Tercih dönemi yarın başlıyor. Üniversite adaylarının tercih süreci yarın başlıyor. 10 Ağustos'a kadar sürecek bu dönemde başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi AİS üzerinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapılacak. Tercih dönemi bitince listelerde değişiklik yapılamayacak. Tercihinizi tamamlamadan ÖSYM kılavuzunun güncel halini inceleyin, deniyor haberde. 11. sayfada veriliyor detaylar Hürriyet gazetesinde. Yorgun Güneş'te paydos. Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Yorgun Güneş'in Haziran'dan beri Asos'ta devam eden çekimleri tamamlandı. Filmde başrolü üstlenen ünlü oyuncu Pınar Deniz, çekimlerin sona ermesini Ceylan'la bir fotoğrafını paylaşarak duyurdu ve altına paydos yazdı. Pınar Deniz, Nuri Bilge Ceylan'la çekilen fotoğrafını paylaşmış. Kelebek Ekin'de veriliyor bu kültür sanat haberi.
Son bir haberi aktaralım. Hürriyet gazetesinden "Siz ülkenin gururusunuz" başlığıyla paylaşılıyor haber. 2026 Milletler Ligi'nin şampiyonlukla tamamlayan A Milli Kadın Voleybol takımımız bugüne kadar büyük turnuvalarda 30 madalya kazandı. A Milli kızlarımız Milletler Ligi ve İslam Dayanışma Oyunları'nda ikişer, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Avrupa Ligi, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları'nda birer kez şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Ayrıca 14 gümüş, 7 bronz madalya aldı. Kadın voleybolunda kulüpler bazında da 27 altın madalyayla gururlandık bilgisi veriliyor haberde. Çin'den kupayla dönen A Milli Kadın Voleybol takımımızı tüm Türkiye bağrına bastı deniyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. Evet, voleybol takımımıza başarılar diliyoruz ve devamını diliyoruz ayrıca başarılarının. Hürriyet gazetesiyle basında gündem programımızın sonuna gelmiş olduk. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ettik sizlere. Efendim güzel bir gün diliyoruz bir başka basında gündem programımızda. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra Trakya kesimiyle doğusu parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleriyle Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 34 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 36, Edirne 36, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 33, Tekirdağ 32 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 41, Denizli 38, Kütahya 28, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 37 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 38 derece, Antalya 41, Burdur 34, Hatay 33, Isparta 33, Kahramanmaraş 40, Mersin 35 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 32 derece, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 31, Kırıkkale 31, Kırşehir 30, Konya 31, Nevşehir 29, Niğde 30, Sivas 29 ve Yozgat 27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde olmak üzere kıyı kesimleriyle Düzce çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 31, Kastamonu 29 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin çevreleriyle gece saatlerinde olmak üzere Samsun'un batısı ve Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 25, Bayburt 29, Çorum 29, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 30 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Öğleden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 36 derece, Ardahan 28, Bingöl 38, Bitlis 33, Elazığ 36, Erzincan 34, Erzurum 32, Hakkari 36, Iğdır 37, Kars 30, Malatya 35, Muş 37, Tunceli 38, Şırnak 38 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 40 derece, Batman 40, Diyarbakır 41, Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 37, Şanlıurfa 41 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Temmuz Salı, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen narko kapan operasyonunda şu ana kadar 382 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamaya göre şüphelilerden 75'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. 4'ü yurt dışında firari olmak üzere, kalan 95 şüpheliye yönelik işlemlerse sürüyor. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu satıcılarının özellikle Telegram, WhatsApp ve diğer internet tabanlı uygulamalar üzerinden alıcılara ulaştıkları, kolluk birimlerinin bölgeye girişinden haberdar olarak suç delillerini yok etmeye çalıştıkları ve uyuşturucu ticaretini dijital platformlar üzerinden sürdürdükleri belirlendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunduğunu, iki yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderildiğini açıkladı. Çanakkale Valiliği il genelinde 29 Temmuz Çarşamba gününden itibaren 4 gün boyunca yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem beklendiğini belirterek vatandaşları 4 gün boyunca orman yangınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılmaması, anız yakılmaması ve şüpheli durumların 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi hususlarında azami hassasiyet gösterilmesi istendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aksaray'da özel gereksinimli bir çocuğun komşuları tarafından darp edildiğine ilişkin iddiaların adli mercilere intikal etmesinin ardından il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiğini, mağdur çocuk ve ailesine psikososyal destek sağlandığını duyurdu. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davetine icabetle bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Gazze şeridinin güneyindeki Sabra mahallesinde iki aileye ait binada 99 cenaze çıkarıldı. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de 50 ila 68 milyon ton arasında enkaz oluşurken yaklaşık 8500 cenaze hala bu yıkıntıların altından çıkarılmayı bekliyor. Ekim 2023'te yapılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması ağır iş makinelerinin bölgeye girişini öngörmesine rağmen İsrail sınır kapılarını kapalı tutarak kente yardımların girişine izin vermiyor. Ve spor, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen para atıcılık Dünya Kupası'nda milli sporcular Murat Oğuz, Aysel Özgan ve Ayşegül Pehlivanlar takım halinde bronz madalya kazandı. Milli para atıcılar bireysel skorlar toplanarak hesaplanan takım sıralamasında 3. oldu. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Ahmet Sportif Faaliyetler, son olarak Bundesliga ekiplerinden 1899 Hoffenheim'de forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı forvet Gift Orban'a transfer etti. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 61 ila 62. kilometrelerinde bölünmüş yol yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Amasya yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Temmuz Salı. Yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Artvin, Samsun, Ordu, Ağrı, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 30 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın kıyı Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının salı günü artması, çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 31 derece, Muğla Fethiye ve Antalya Alanya'da 30, Mersin Yenişehir, Antalya Finike ve Mersin Anamur'da 29, Hatay İskenderun'da 28, Van Gevaş Akdamar Feneri ve Antalya Kaş'ta 27 derece, Artvin Hopa, Vantuşba Liman, Rize, Giresun, Balıkesir Ayvalık ve Samsun Atakum bölgede 26, Ordu Altınordu, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, İzmir Dikili, Çanakkale, Sinop ve İstanbul Tuzla İçi Güney Mendirek Feneri'nde 25 derece. Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri, Tekirdağ Süleyman Paşa, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Aydın Kuşadası, Bitlis Adil Cevaz Liman ve Muğla Bodrum'da 24, Bitlis Tatvan Liman'da 23, Düzce Akçakoca, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri, Muğla Datça, Bartın Güney Mendirek Feneri, Kastamonu İnebolu, Çanakkale Ayvacık Gülpınar Ana Mendirek Feneri ve İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri'nde 22 derece. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Boyun.

0: sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
1: güneş yanığına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
1: Çatlama oluşmuşsa kuru steril sargı kullanılmalıdır.
0: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra Trakya kesimiyle doğusu parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleriyle Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 34 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 36, Edirne 36, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 33, Tekirdağ 32 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 41, Denizli 38, Kütahya 28, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 37 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 38 derece, Antalya 41, Burdur 34, Hatay 33, Isparta 33, Kahramanmaraş 40, Mersin 35 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 32 derece, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 31, Kırıkkale 31, Kırşehir 30, Konya 31, Nevşehir 29, Niğde 30, Sivas 29 ve Yozgat 27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde olmak üzere kıyı kesimleriyle Düzce çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 31, Kastamonu 29 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin çevreleriyle gece saatlerinde olmak üzere Samsun'un batısı ve Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 25, Bayburt 29, Çorum 29, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 30 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Öğleden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 36 derece, Ardahan 28, Bingöl 38, Bitlis 33, Elazığ 36, Erzincan 34, Erzurum 32, Hakkari 36, Iğdır 37, Kars 30, Malatya 35, Muş 37, Tunceli 38, Şırnak 38 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 40 derece, Batman 40, Diyarbakır 41, Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 37, Şanlıurfa 41 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen narko kapan operasyonunda şu ana kadar 382 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamaya göre şüphelilerden 75'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. 4'ü yurt dışında firari olmak üzere, kalan 95 şüpheliye yönelik işlemlerse sürüyor. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu satıcılarının özellikle Telegram, WhatsApp ve diğer internet tabanlı uygulamalar üzerinden alıcılara ulaştıkları, kolluk birimlerinin bölgeye girişinden haberdar olarak suç delillerini yok etmeye çalıştıkları ve uyuşturucu ticaretini dijital platformlar üzerinden sürdürdükleri belirlendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunduğunu, iki yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderildiğini açıkladı. Çanakkale Valiliği il genelinde 29 Temmuz Çarşamba gününden itibaren 4 gün boyunca yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem beklendiğini belirterek vatandaşları 4 gün boyunca orman yangınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılmaması, anız yakılmaması ve şüpheli durumların 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi hususlarında azami hassasiyet gösterilmesi istendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aksaray'da özel gereksinimli bir çocuğun komşuları tarafından darp edildiğine ilişkin iddiaların adli mercilere intikal etmesinin ardından il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiğini, mağdur çocuk ve ailesine psikososyal destek sağlandığını duyurdu. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davetine icabetle bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Gazze şeridinin güneyindeki Sabra mahallesinde iki aileye ait binadan 99 cenaze çıkarıldı. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de 50 ila 68 milyon ton arasında enkaz oluşurken yaklaşık 8500 cenaze hala bu yıkıntıların altından çıkarılmayı bekliyor. Ekim 2023'te yapılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması ağır iş makinelerinin bölgeye girişini öngörmesine rağmen İsrail sınır kapılarını kapalı tutarak kente yardımların girişine izin vermiyor. Ve spor, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen para atıcılık Dünya Kupası'nda milli sporcular Murat Oğuz, Aysel Özgan ve Ayşegül Pehlivanlar takım halinde bronz madalya kazandı. Milli para atıcılar bireysel skorlar toplanarak hesaplanan takım sıralamasında 3. oldu. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, son olarak Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı forvet Gift Orban'a transfer etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı, Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 61 ila 62. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Amasya yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil. Bugün saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz yani. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 27 derece, Atina az bulutlu 38, Belgrad parça bulutlu 32, Berlin parça bulutlu 24, Helsinki parça bulutlu 16, Kiev yük gürültülü sağanak yağışlı 25, Kopenhag parça bulutlu 22, Londra yük gürültülü sağanak yağışlı 29, Madrid az bulutlu 39, Moskova yük gürültülü sağanak yağışlı 29, Paris az bulutlu 32, Priştine yük gürültülü sağanak yağışlı 29, Roma az bulutlu 32, Saraybosna parça bulutlu 24, Sofya yük gürültülü sağanak yağışlı 30, Tiran parça bulutlu 35, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Viyana az bulutlu 31 ve Zürih az bulutlu 30 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 35 derece, Aşgabat az bulutlu 35, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Bağdat az bulutlu 44, Bakü az bulutlu 32, Bişkek az bulutlu 31, Duşanbe az bulutlu 39, Kabil az bulutlu 34, Kerkük az bulutlu 45, Kuveyt az bulutlu 41, Medine az bulutlu 44, Mekke parça bulutlu 43, Riyad parça bulutlu 41, Şam az bulutlu 39, Tahran az bulutlu 38, Taşkent az bulutlu 41, Tiflis parça bulutlu 34 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 33 derece, Kahire az bulutlu 40, Melbourne yağmurlu 16, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 27, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Sydney az bulutlu 19 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 28 derece, Frankfurt az bulutlu 28, Gümüşhane gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Kırcaali parça bulutlu 33, Köln az bulutlu 28, Komrat az bulutlu 27, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Münih az bulutlu 27, Podgorica az bulutlu 32, Selanik az bulutlu 34, Şumlu parça bulutlu 30, Taraklia az bulutlu 28, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Zenitsa parça bulutlu 29, Gazimovasa az bulutlu ve açık 37, Girne açık 31, Nevkoşa açık 32 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 39 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda

0: ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Saat 12.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra Trakya kesimiyle doğusu parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleriyle Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 34 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 36, Edirne 36, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 33, Tekirdağ 32 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 41, Denizli 38, Kütahya 28, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 37 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 38 derece, Antalya 41, Burdur 34, Hatay 33, Isparta 33, Kahramanmaraş 40, Mersin 35 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 32 derece, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 31, Kırıkkale 31, Kırşehir 30, Konya 31, Nevşehir 29, Niğde 30, Sivas 29 ve Yozgat 27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde olmak üzere kıyı kesimleriyle düzce çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 31, Kastamonu 29 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin çevreleriyle gece saatlerinde olmak üzere Samsun'un batısı ve Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 25, Bayburt 29, Çorum 29, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 30 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Öğleden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 36 derece, Ardahan 28, Bingöl 38, Bitlis 33, Elazığ 36, Erzincan 34, Erzurum 32, Hakkari 36, Iğdır 37, Kars 30, Manatya 35, Muş 37, Tunceli 38, Şırnak 38 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sabah az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 40 derece, Batman 40, Diyarbakır 41, Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 37, Şanlıurfa 41 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Temmuz Salı, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu yağmurlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. İadeler kapsamında Gürcistan'dan 51, Almanya'dan 7, Belçika'dan 2, Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dansa birer firari Türkiye'ye teslim edildi. Öte yandan İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 54 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, M-Sosyal hesabından videolu mesaj paylaşarak 2021 yılında Türkiye'nin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen Manavgat yangınının yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı. Bakan Kurum, yüreğimize ateş düşüren Manavgat yangınının bugün 5. yılı. Ormanlarımız, köylerimiz yandı, 6 vatandaşımızı kaybettik. Hepsini rahmetle anıyorum. Her afette olduğu gibi devlet olarak milletimizin yaralarını sardık. Bir yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur ve mutluluk var ifadelerini kullandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Antalya'da yangının etkili olduğu Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerinde toplam 1284 konut ve köy evi inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Ticaret Bakanlığı doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibe alarak yılın ilk yarısında mevzuata aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Denetimlerde özellikle yeti belgesi olmadan yayınlanan taşınmaz ve taşıtı ilanlarıyla doğrulama yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmeler mercek altına alındı. Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih dönemi 29 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre adaylar tercihlerini 10 Ağustos saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapabilecek. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra kayıt işlemleri ise ÖSYM ile yükseköğretim kurumlarının ilan edeceği takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı'na göre Kumamoto eyaleti merkezinde bulunan Uki ve Hikawa bölgelerinde yerel saatle 16.27'de meydana gelen deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Devlet televizyonu NHK'ye göre sarsıntı sonrası ölü ya da yaralı bildirilmedi. Deprem Kumamoto'nun Yatsushiro, Uto ve Mashiki bölgelerinde de şiddetli hissedildi. Ajans ayrıca deprem sonrası Kumamoto'ya kıyısı bulunan Yatsushiro denizi sahiline tsunami vurabileceğini bildirdi. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu maçları bugün ve 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında Çarşamba günü deplasmanda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Mücadele SESPOR ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 61 ila 62. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Amasya yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'le İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 30 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri, Van'ın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 31 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde azalacak ve mevsim normallerinin altında seyredecek, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda Isparta türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Hamza Mızrak'tan alınan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Isparta Deregün Köyü'nden derlediği bu türküyü Saniye Can'ın sesinden dinleyeceğiz. Bahçelerde üzerlik, sende mi var güzellik?

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırayı Hüseyin Turan'dan dinleyeceğimiz bir türkü alıyor sevgili dinleyenlerimiz. Bu türküyü Ali Canlı, Yalçın Özsoy'dan repertuara kazandırmış. Ardıştandır kuyuların kovası, suya koy vermiyor kızın anası. Ne ettim de aldandım, Allah'ından bulası. Dolandım dağları, kar bulamadım, halime münasip yar bulamadım.

Türkülerin Dilinden programımızda Zara'dan dinleyeceğimiz bir türkü var sırada sevgili dinleyenlerimiz. Bu türküyü Ali Canlı, Yalçın Özsoy'dan derlemiş. Ay doğar aşmak ister, al yanak yaşmak ister, şu benim deli gönlüm.

Sparta türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız, Nuri Esentürk'ten dinleyeceğiniz Isparta Barla'dan bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Yalçın Özsoy repertuara kazandırmış. Alıverin tabancamı doldurem, doldurem de düşmanları öldürem.

Türkülerin Dilinden programımızda Sibel Güzel'den dinleyeceğimiz bir türkü var sırada sevgili dinleyenlerimiz. Bu türküyü TRT Ankara Radyosu Hüseyin Karatürk'ten derlemiş. Bu kavak meşe kavak, dalların döşe kavak, yer dibinde uyumuş, sen binler yaşa kavak.

Balta türkülerinden örnekler sunduğumuz programımız Şahin Gültekin'den dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, İkbal Ünal'dan repertuara kazandırmış. Batılcanı doğradım, doğradım da vurmadım. Çok serbest gezer iken iftiraya uğradım.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız, Olcay Köker'den dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Ankara Devlet Konservatuvarı Halit Güler'den vermiş. Birini de yavrum birini, öldüm sürünü sürünü, takıver zillerin birini.

Farklı türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken Osman Kürem'den bir Isparta Yalbaş türküsü dinleyeceğiz. Bu türküyü Ali Canlı, Hava Canlı'dan repertuar kazandırmış. Ben havada uçarım, alaydan tuttun beni, ben bahamı bilirdim, bir kula saktın beni.

Sevgili dinleyenler, bugün Türkülerin Dilinden programımızda Isparta türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızı Özgür Eren'den dinleyeceğimiz bir türküyle noktalıyoruz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Nazife İzzet'ten repertuara kazandırmış. Çayır çimen geze geze, oldum ben bir geveze, kızına meyil verdim, darılma hanım teyze. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Artık Karaslan. Bir başka türkü serisinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra Trakya kesimiyle doğusu parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleriyle Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 34 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 36, Edirne 36, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 33, Tekirdağ 32 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 41, Denizli 38, Kütahya 28, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 37 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 38 derece, Antalya 41, Burdur 34, Hatay 33, Isparta 33, Kahramanmaraş 40, Mersin 35 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 32 derece, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 31, Kırıkkale 31, Kırşehir 30, Konya 31, Nevşehir 29, Niğde 30, Sivas 29 ve Yozgat 27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde olmak üzere kıyı kesimleriyle düzce çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 31, Kastamonu 29 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin çevreleriyle gece saatlerinde olmak üzere Samsun'un batısı ve Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 25, Bayburt 29, Çorum 29, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 30 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Öğleden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 36 derece, Ardahan 28, Bingöl 38, Bitlis 33, Elazığ 36, Erzincan 34, Erzurum 32, Hakkari 36, Iğdır 37, Kars 30, Malatya 35, Muş 37, Tunceli 38, Şırnak 38 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 40 derece, Batman 40, Diyarbakır 41, Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 37, Şanlıurfa 41 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Temmuz Salı, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firarinin 8 ülkede yürütülen çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. İadeler kapsamında Gürcistan'dan 51, Almanya'dan 7, Belçika'dan 2, Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan ise birer firari Türkiye'ye teslim edildi. Öte yandan İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 54 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, M-Sosyal hesabından videolu mesaj paylaşarak 2021 yılında Türkiye'nin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen Manavgat yangınının yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı. Bakan Kurum, yüreğimize ateş düşüren Manavgat yangınının bugün 5. yılı. Ormanlarımız, köylerimiz yandı, 6 vatandaşımızı kaybettik. Hepsini rahmetle anıyorum. Her afette olduğu gibi devlet olarak milletimizin yaralarını sardık. Bir yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur ve mutluluk var ifadelerini kullandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Antalya'da yangının etkili olduğu Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerinde toplam 1284 konut ve köy evi inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Ticaret Bakanlığı doğrulanmış ilan düzenlemesi kapsamında sosyal medya platformlarında yayınlanan ilanları takibe alarak yılın ilk yarısında mevzuata aykırı davranan 232 işletmeye 28,3 milyon lira ceza uyguladı. Denetimlerde özellikle yeti belgesi olmadan yayınlanan taşınmaz ve taşıtı ilanlarıyla doğrulama yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmeler mercek altına alındı. Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih dönemi 29 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre adaylar tercihlerini 10 Ağustos saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapabilecek. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra kayıt işlemleri ise ÖSYM ile Yükseköğretim Kurumlarının ilan edeceği takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Japonya'nın güneyindeki Kumamoto eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı'na göre Kumamoto eyaleti merkezinde bulunan Uki ve Hikawa bölgelerinde yerel saatle 16.27'de meydana gelen deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Devlet televizyonu NHK'ye göre sarsıntı sonrası ölü ya da yaralı bildirilmedi. Deprem Kumamoto'nun Yatsushiro, Uto ve Mashiki bölgelerinde de şiddetli hissedildi. Ajans ayrıca deprem sonrası Kumamoto'ya kıyısı bulunan Yatsushiro denizi sahiline tsunami vurabileceğini bildirdi. Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu maçları bugün ve 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında Çarşamba günü deplasmanda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Mücadele S-Sport ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 61 ila 62. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Amasya yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 27 derece, Atina az bulutlu 38, Belgrad parça bulutlu 32, Berlin parça bulutlu 24, Helsinki parça bulutlu 16, Kiev yük gürültülü sağanak yağışlı 25, Kopenhag parça bulutlu 22, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Madrid az bulutlu 39, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Paris az bulutlu 32, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Roma az bulutlu 32, Saraybosna parça bulutlu 24, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Tiran parça bulutlu 35, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Viyana az bulutlu 31 ve Zürih az bulutlu 30 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 35 derece, Aşgabat az bulutlu 35, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Bağdat az bulutlu 44, Bakü az bulutlu 32, Bişkek az bulutlu 31, Duşanbe az bulutlu 39, Kabil az bulutlu 34, Kerkük az bulutlu 45, Kuveyt az bulutlu 41, Medine az bulutlu 44, Mekke parça bulutlu 43, Riyad parça bulutlu 41, Şam az bulutlu 39, Tahran az bulutlu 38, Taşkent az bulutlu 41, Tiflis parça bulutlu 34 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 33 derece, Kahire az bulutlu 40, Melbourne yağmurlu 16, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 27, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Sydney az bulutlu 19 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 28 derece, Frankfurt az bulutlu 28, Gümüşhane gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Kırcaali parça bulutlu 33, Köln az bulutlu 28, Konrad az bulutlu 27, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Münih az bulutlu 27, Podgorica az bulutlu 32, Selanik az bulutlu 34, Şumlu parça bulutlu 30, Taraklia az bulutlu 28, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Zenitsa parça bulutlu 29, Gazimavasa az bulutlu ve açık 37, Girne açık 31, Nefkoşa açık 32 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 39 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

hiç duymadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin ırçın sularında, kimi dilden dökülen kanıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte, mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Lidya uygarlığını tanıtmaya çalışacağız. Anadolu Tunç Çağı'nın sonlarından başlayarak M.Ö. 6. yüzyıla kadar hüküm süren Lidya uygarlığının beşiğini ve merkezini oluşturan bölgedir. Esas olarak Gediz Nehri, eski Yunanca'daki adı Hermos ve Küçük Mendere Sığınağı vadilerini kapsayan, günümüzde yaklaşık olarak Manisa ve Uşak illerine denk gelen bölgedir. Lidya uygarlığının tarih sahnesinden çekilmesinden sonra da Roma İmparatorluğu dönemine dek bu isimle anılır. Kuzeyinde Misya, güneyinde Karya, doğusunda Frigya, batısındaysa İonya bölgeleri bulunur. Homeros bu bölgeyi anarken Lidyalılardan değil, Tmolos Dağı günümüzdeki adıyla Bozdağ, Ödemiş İzmir eteklerinde yaşayan Meonyalılardan söz eder. Antik çağ boyunca Lidya'da Meonia isimli bir kent varlık gösterir. Bu isim Kula'ya bağlı olan ve hali hazırdaki adı Gökçeören olan köyün yakın geçmişe kadar geçerli kalmış ismi olarak Salihli yoluyla günümüze kadar ulaşır. Meonialıların Lidyalılar için kullanılmış daha eski isim olduğu veya Lidyalılardan önce bu bölgede

yaşamış, daha sonra Frigyalıların bir uç kolu olarak tarihte beliren Lidya halkıyla ya kısmen kaynaşmış ya da güneydeki dağlık bölgeye sürülmüş bir kavim oldukları öne sürülür. Lidya ismi Asur kayıtlarında Liddu şeklinde geçer. Lidya hayvansal, bitkisel ve madeni kaynaklar açısından çok zengin bir bölgede yer alır. Lidyalılar süvari birlikleriyle ün kazanmışlardır. Ancak Lidya'nın askerleri paralı olduğundan askeri kuvveti gittikçe zayıflar. Ayrıca başkent Sardes'in içinden geçen Paktalos nehrinin getirdiği altın tuzu Lidya'nın zenginliğine katkıda bulunmuştur. Seramik kapların özelliğinden Lidyalıların batıdaki komşuları İonya'yla çok öncelere giden bir ilişkileri olduğu saptanır. Lidyalılar ticaret ve sanatta olduğu gibi dinde de komşuları İonyalılardan etkilenir. Lidya dininde en önemli kültler ana tanrıça Artemu, Artemis veya Kibele, Rubi tanrıçası Kubava, tarım tanrısı Baki, Dionysos, yağmur tanrısı Leus, Zeus ve mezarların koruyucusu Santas'tır. Lidya'da 3 kral hanedanı hüküm sürer. Sırasıyla Atyatlar, Herakletler ve Memnantlar. İlk iki hanedan ve bunların kralları hakkında fazla bir bilgi yoktur. Sadece bu iki hanedanın M.Ö. 2. bin yılın son yüzyıllarında hüküm sürdükleri efsanevi kral Lidin ismine dayanarak halkın Lidyalılar diye anılmaya başlandığı bilinmektedir. Bu anlamda Lidya isminin ortaya çıkışıyla güney komşuları ve akrabaları Karyalıların efsanevi kral Karadayalı Karya isminin ortaya çıkışı benzerlik gösterir. Lidyalıların bilinen en parlak dönemi M.Ö. 700 ila 550 yılları arasındadır. Bu dönem Memnantlar Hanedanı dönemidir. Lidya adı Memnantlar Hanedanı'nın ilk kralı olan Giges'ten itibaren kullanılmaya başlanır. Giges hakkında bilinenler eski Yunan tarihçisi Herodot'a dayanır. Herodot, Giges'in Miletos, Simirna ve Kolofan'a karşı saldırgan bir politika izlediğini söyler. Giges'ten sonra sırasıyla Ardis, Sadiates, Aliates ve Kroisos hüküm sürmüşlerdir. Yine Herodot, Aliates'in Simirna ve Klozamanya günümüzdeki adıyla Urla kent devletlerine saldırdığını söyler. Fakat Aliates, Klozamanyalılarla yaptığı savaşta yenilir. Lidyalılar açısından Anadolu'nun batı kıyılarındaki eski Yunan kolonileri Lidya devleti ile deniz arasında bir engel oluşturur. Oysa Lidya tarihinin henüz efsanelerle karışık olduğu çağlarda İzmir Körfezi kıyılarından hareketle yurtlarından ayrılan Tiranyalıların Akdeniz'de bir süre ciddi bir güç oluşturdukları bilinmekte. Bu denizciler daha sonra günümüzdeki Kuzey İtalya'da kurulan Etrusk medeniyetiyle ilişkilendirilmektedir. Lidyalıların Yunanlılarla en fazla ilişki kurdukları dönem Kroisos, diğer adıyla Karun dönemidir. Kroisos da İonya kent devletlerine karşı saldırgan bir politika izlemiş, fakat adalarda oturanlarla iyi ilişkiler içine girmiştir. Lidya devletinin gücünün doruğuna ulaştıran Kroisos, yani Karun'un adı, şaşalı zenginlik ifade eder tarzda, hem batı kültürlerinde hem de Karun şeklinde doğu kültürlerinde efsaneleşir.

Midyalıların doğudaki Medlerle Kızılırmak, eski Yunanca'da Halles yöresinde yaptıkları savaş, Aliattes döneminde olur. Lidyalıların yenildikleri bu savaş esnasında Miletli Thales ilk güneş tutulmasını doğru olarak tahmin eder. Bu tarih milattan önce 28 Mayıs 585'tir. Milattan önce 546 yılında Ahamenes İmparatorluğu Lidya krallığının başkenti Sardes'i ele geçirip Lidya krallığına son verir. Böylelikle Anadolu 200 yıllık Pers egemenliği dönemine girer. Lidya'nın insanlık tarihine en büyük katkısı M.Ö. 7. yüzyılda parayı icat etmiş olmalarıdır. Bu zamana kadar ticarette sığır, taş gibi taşınması güç şeylerle değiş tokuş yapılırken, bu tarihten itibaren kolay taşınabilir bir değiş tokuş aracı bulunmuş olur ve Lidyalılar buna sikke adını verir. Başkent Sardes'in içinden geçen Paktalos Irmağı'nın alüvyonlarında doğal olarak bulunan altın-gümüş karışımı, elektron madeninden basılan ilk sikkelerin üzerinde Lidya Krallığı'nın arması olan aslan başı bulunur. İlk Lidya sikkeleri muhtemelen Aliattes döneminde basılır. Sikke basımının daha sonra iyi bir duruma gelmesi ve elektron yerine altın ve gümüşten ayrı olarak sikke basımı Kral Croesus zamanında ortaya çıkar. Sikkeler devletler tarafından damgalandıktan sonra resmiyetini garantiler. Sikkelerin madenden yapılması sebebiyle kağıt paradan üstündür. Kağıt paranın maddesinin bir değeri yoktur. Değerinden farklı olarak daha kullanışlıdır. Bundan dolayı sikkeler kağıt paradan daha fazla tercih edilir. Para ya da sikke eritilmiş metalin düz bir yüzeye dökülmesiyle elde edilir. Altları düz olan bu metallerin üst tarafı yuvarlaktır. Bunu düzeltmek için çekiçle vurulur. Bu işlemin para üzerinde iz bıraktığı anlaşılınca, bu izlerin düşük değerli veya sahte para basmayı engelleyebileceği fark edilir. Hükümdarın veya devletin işareti bu paraların üzerine işlenerek değiş tokuş değeri devlet tarafından resmen onaylanmış olur. Lidya dili veya Lidce ya da Lidyaca, Batı Anadolu'da başlangıçta günümüzde Gediz Nehri Havzası'na denk gelen Lidya ülkesinin halkı olan Lidyalılar tarafından kullanılır. Lidya dili M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren kayda geçen Anadolu dilidir. M.Ö. 2. bin yıldan itibaren kayda geçmiş selefleri Hitit dili ve Luvi dili gibi Hint-Avrupa dillerinin Anadolu alt grubuna dahildir. Diğer Anadolu dilleri, özellikle de Luvi diliyle bazı benzerlikleri bulunur. Ancak kendine özgü çeşitli özellikleri nedeniyle Anadolu dil ailesi içinde ayrı bir yeri bulunduğu ileri sürülür. Yazılı Lidya dilinin ilk örnekleri M.Ö. 7. yüzyıldan kalma elektron Lidya sikkeleri üzerindeki yazılardır. Bu paralarda Balvel ve Kalil adlı iki kişinin ismi anılır. M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllardan kalma ve çoğu Sardes kazılarında keşfedilmiş mezar kitabeleri olmak üzere 100 kadar yazıt Lidya dilinde hali hazırda mevcut literatürü tamamlar. Mezar taşlarında yazıtlar çoğu kez Esvanas, bu mezar ifadesiyle başlar. Lidya dili çıkış bölgesi Lidya'da M.Ö. 1. yüzyıl itibariyle konuşulmaz hale gelir.

Batı Anadolu'da kurulmuş olan Libya Krallığı'nın başkenti Sardes'tir. Günümüzde Manisa ile topraklarındaki Sarı Mustafa Köyü yakınlarında bulunur. Sardes, Tmolos Dağı'nın günümüzde Bozdağ kuzey yamaçlarında ve Pakyolos günümüzdeki adıyla Sart Çayı'nın kıyısında bulunur. Sardes'teki ilk yerleşimle ilgili hiçbir bilgi yoktur. Yapılan kazılarda bulunan seramikler, Sardeslilerin Yunanistan kültürleriyle bağlantıları olduğunu gösterir. Sardes'te diğer Doğu Akdeniz kentleri gibi düşman saldırısı sonucunda Tunç Çağı'nın sonlarında yıkılır. Trak göçlerinin bir sebebi olarak meydana gelen bu olay sonucunda buradaki hakimiyet Atis Hanedanı'ndan, Akliyatlardan, Heraklidere, M.Ö. 687'de de Mernam Hanedanı'na geçer. Bu olaylardan sonra Sardes büyür ve ününü dünyaya duyurur. Kimmerler bu kenti M.Ö. 7. yüzyılda 3 kere yakar. Ancak bir kayalığın üzerindeki akropol Kimmerlerin eline geçmez. Bu saldırıların atlatılmasından sonra Kral Alyattes ve oğlu Kroisos zamanında bu kent en zengin zamanını yaşar, Ön Asya'nın en önemli metropollerinden biri olur. M.Ö. 546'da Persler, Karun'u yenerek kenti ele geçirir. Burayı satraplık merkezi yaparak Lidya Devleti'ne son verir. Sardes'te M.Ö. 6. yüzyılda yapılmış altın işleme atölyeleri bulunur. 20 metreye 25 metre boyutlarındaki bu yapıda Pakyolos çayından çıkarılan altınlar işlenir, sikke basılır. Ayrıca bu atölyelerin yakınında kuyumcu dükkanları bulunur. Buradaki akropolün M.Ö. 8. yüzyıla kadar gittiği bilinir. Ancak bugüne kadar gelen kısmı Bizans döneminden kalmadır. Lidya'nın zenginliğiyle ün yapan Kroisos, M.Ö. 560-546 yılları arasında hüküm sürer. İonya'da Yunanlıları yener, ancak Perslere yenilip onların egemenliğine girer. Mernam Hanedanı'ndan gelen Kroisos, babası Alyattes'ten sonra tahta geçer. Kroisos, Batı Anadolu'daki Efesos'u ve diğer kentleri alarak İonya'nın fethini gerçekleştirir. Donanması olmadığı için adalara saldıramaz. Bunun yerine bu adalarla ittifak kurar. Gitgide güçlenen Pers İmparatorluğu Lidya'ya karşı bir tehdit oluşturur. Bu tehdide karşı Kroisos, Babillilerle ittifak kurar. Ayrıca Mısır ve Sparta'dan askeri destek alır. Kapadokya'ya Perslerden önce saldırır. Piteria'daki kazanamadığı savaştan sonra yeni, güçlü bir ordu kurmak için başkent Sardes'e döner. Ama onu izleyen Pers İmparatoru Kiros, ani bir saldırıyla Sardes'i ele geçirir. Kroisos hakkında farklı bilgiler sunulur. Yunan şair Bakillides, Kroisos'un kendini bir cenaze ateşinde yakmak istediğini ancak yakalandığını yazar. Herodot ise Kiros'un Kroisos'u canlı olarak yaktırmak istediğini ama Tanrı Apollon'un onu kurtardığını ve daha sonra Kiros'un ardılı 2. Kambises'e eşlik ettiğini yazar. Kiteisas ismindeki bir Pers hekim ise Kroisos'un Kiros'un kontrolüne geçtiğini ve Medya'daki Barare valiliğine getirildiğini yazar. Ancak en ünlü söylenti Kroisos'un Atinalı yasa koyucu Solon'la buluştuğudur. Herodot'un yazdığı bu hayal ürünü buluşmada Solon, Kroisos'a mutluluğun parada değil, iyi talihte olduğunu öğretir. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu değil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Lidya uygarlığını tanıtmaya çalıştık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel.
Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarımızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

0: insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarla esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra Trakya kesimiyle doğusu parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleriyle Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 34 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 36, Edirne 36, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 33, Tekirdağ 32 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 41, Denizli 38, Kütahya 28, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 37 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 38 derece, Antalya 41, Burdur 34, Hatay 33, Isparta 33, Kahramanmaraş 40, Mersin 35 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 32 derece, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 31, Kırıkkale 31, Kırşehir 30, Konya 31, Nevşehir 29, Niğde 30, Sivas 29 ve Yozgat 27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde olmak üzere kıyı kesimleriyle düzce çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 31, Kastamonu 29 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin çevreleriyle gece saatlerinde olmak üzere Samsun'un batısı ve Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 25, Bayburt 29, Çorum 29, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 30 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Öğleden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 36 derece, Ardahan 28, Bingöl 38, Bitlis 33, Elazığ 36, Erzincan 34, Erzurum 32, Hakkari 36, Iğdır 37, Kars 30, Malatya 35, Muş 37, Tunceli 38, Şırnak 38 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 40 derece, Batman 40, Diyarbakır 41, Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 37, Şanlıurfa 41 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınalı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yılbaşından bu yana 499.614 litre sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildi. Yürütülen operasyonlarla 3 milyar 545 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi. Türkiye AFAD koordinasyonunda bugüne kadar 5 kıtada 85 ülke ve topluluğa gıda, barınma, sağlık ve temel yaşam malzemelerinin yanı sıra nakdi yardım, lojistik destek ve arama kurtarma ekipmanları gönderdi. İsrail saldırılarından etkilenen bölgeye AFAD koordinasyonunda 14 uçak ve 21 gemiyle toplam 109.332 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Yardımlar kapsamında AFAD tarafından 7 milyon dolar, Türk Kızılayı tarafındansa 500 bin dolar olmak üzere toplam 7,5 milyon dolar bağış yapıldı. Türkiye Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. Açıklamada Türkiye'nin insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen kültürel ve doğal varlıkların korunmasına yönelik uluslararası işbirliğine katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi. Komitenin 49. oturumunun 27 Haziran-7 Temmuz 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenmesi öngörülüyor. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Ve son olarak spor, Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi'nde çeyrek final maçı için geri sayım başladı. Türkiye Slovenya çeyrek final mücadelesi yarın sabah saat 10'dan itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Milli takım Slovenya'yı elemesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek. Yarı final müsabakaları 1 Ağustos Cumartesi günü Türkiye saatiyle 10 ve 14'te yapılacak. Turnuvada üçüncülük maçı 2 Ağustos Pazar günü Türkiye saatiyle 10'da, final ise aynı gün Türkiye saatiyle 14.30'da oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 61 ila 62. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Amasya yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'le İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 30 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri, Van'ın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 31 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde azalacak ve mevsim normallerinin altında seyredecek, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Eskişehir, Antalya Finike ve Mersin Anamur'da 29, Hatay İskenderun'da 28, Van Gevaş Akdamar Feneri ve Antalya Kaş'ta 27 derece. Artvin Hopa, Vantuşba Liman, Rize, Giresun, Balıkesir Ayvalık ve Samsun Atakum bölgede 26, Ordu Altınordu, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, İzmir Dikili, Çanakkale, Sinop ve İstanbul Tuzla İçe Güney Mendirek Feneri'nde 25 derece. Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri, Tekirdağ Süleyman Paşa, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Aydın Kuşadası, Bitlis Adil Cevaz Liman ve Muğla Bodrum'da 24, Bitlis Tatvan Liman'da 23, Düzce Akçakoca, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri, Muğla Datça, Bartın Güney Mendirek Feneri, Kastamonu İnebolu, Çanakkale Ayvacık Gülpınar Ana Mendirek Feneri ve İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri'nde 22 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü beklenen rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
2: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra Trakya kesimiyle doğusu parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleriyle Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 34 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 36, Edirne 36, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 33, Tekirdağ 32 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 41, Denizli 38, Kütahya 28, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 37 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 38 derece, Antalya 41, Burdur 34, Hatay 33, Isparta 33, Kahramanmaraş 40, Mersin 35 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 32 derece, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 31, Kırıkkale 31, Kırşehir 30, Konya 31, Nevşehir 29, Niğde 30, Sivas 29 ve Yozgat 27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde olmak üzere kıyı kesimleriyle Düzce çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 31, Kastamonu 29 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin çevreleriyle gece saatlerinde olmak üzere Samsun'un batısı ve Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 25, Bayburt 29, Çorum 29, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 30 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Öğleden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 36 derece, Ardahan 28, Bingöl 38, Bitlis 33, Elazığ 36, Erzincan 34, Erzurum 32, Hakkari 36, Iğdır 37, Kars 30, Malatya 35, Muş 37, Tunceli 38, Şırnak 38 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 40 derece, Batman 40, Diyarbakır 41, Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 37, Şanlıurfa 41 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Temmuz Salı. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava yağmurlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu yağmurlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yılbaşından bu yana 499.614 litre sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildi. Yürütülen operasyonlarla 3 milyar 545 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi. Türkiye AFAD koordinasyonunda bugüne kadar 5 kıtada 85 ülke ve topluluğa gıda, barınma, sağlık ve temel yaşam malzemelerinin yanı sıra nakdi yardım, lojistik destek ve arama kurtarma ekipmanları gönderdi. İsrail saldırılarından etkilenen bölgeye AFAD koordinasyonunda 14 uçak ve 21 gemiyle toplam 109.332 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Yardımlar kapsamında AFAD tarafından 7 milyon dolar, Türk Kızılay'ı tarafındansa 500 bin dolar olmak üzere toplam 7,5 milyon dolar bağış yapıldı. Türkiye Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. Açıklamada Türkiye'nin insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen kültürel ve doğal varlıkların korunmasına yönelik uluslararası işbirliğine katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi. Komitenin 49. oturumunun 27 Haziran-7 Temmuz 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenmesi öngörülüyor. YKS'de tercih heyecanı yarın başlayacak. Adaylara ÖSYM'nin 2026 tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri öneriliyor. Başarı sırasının tercihte kritik olduğunu belirten uzmanlar, yeni açılan geleceğin mesleklerinin de incelenmesini tavsiye ediyor. Ve son olarak spor, Filenin Efelerinin Milletler Ligi'nde çeyrek final maçı için geri sayım başladı. Türkiye Slovenya çeyrek final mücadelesi yarın sabah saat 10'dan itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Milli takım Slovenya'yı elemesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek. Yarı final müsabakaları 1 Ağustos Cumartesi günü Türkiye saatiyle 10 ve 14'te yapılacak. Turnuvada üçüncülük maçı 2 Ağustos Pazar günü Türkiye saatiyle 10'da, finalse aynı gün Türkiye saatiyle 14.30'da oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı, Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 61 ila 62. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Amasya yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 15 derece, Atina az bulutlu 28, Belgrad parçalı bulutlu 22, Berlin parçalı bulutlu 13, Helsinki parçalı bulutlu 9, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Kopenhag parçalı bulutlu 11, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Madrid az bulutlu 21, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Paris az bulutlu 17, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Roma az bulutlu 23, Saraybosna parçalı bulutlu 15, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Tiran parçalı bulutlu 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Viyana az bulutlu 19 ve Zürih az bulutlu 15 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 20 derece, Aşgabat az bulutlu 24, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Bağdat az bulutlu 32, Bakü az bulutlu 24, Bişkek az bulutlu 18, Düşenbe az bulutlu 26, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu 30, Kuveyt az bulutlu 34, Medine az bulutlu 31, Mekke parçalı bulutlu 32, Riyad parçalı bulutlu 31, Şam az bulutlu 18, Tahran az bulutlu 26, Taşkent az bulutlu 28, Tiflis parçalı bulutlu 19 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 23 derece, Kahire az bulutlu 23, Melbourne yağmurlu 8, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 19, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Sydney az bulutlu 12 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlıngu az bulutlu 20 derece, Frankfurt az bulutlu 15, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kırcaali parçalı bulutlu 19, Köln az bulutlu 14, Komrat az bulutlu 19, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Münih az bulutlu 14, Podgorica az bulutlu 20, Selanik az bulutlu 23, Şumlu parçalı bulutlu 18, Taraklia az bulutlu 20, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Zenitsa parçalı bulutlu 18, Gazimagos az bulutlu ve açık 24, Girne az bulutlu ve açık 25, Lefkoşa az bulutlu ve açık 22 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü beklenen rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra Trakya kesimiyle doğusu parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleriyle Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 34 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 36, Edirne 36, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 33, Tekirdağ 32 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 41, Denizli 38, Kütahya 28, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 37 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 38 derece, Antalya 41, Burdur 34, Hatay 33, Isparta 33, Kahramanmaraş 40, Mersin 35 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 32 derece, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 31, Kırıkkale 31, Kırşehir 30, Konya 31, Nevşehir 29, Niğde 30, Sivas 29 ve Yozgat 27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde olmak üzere kıyı kesimleriyle düzce çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 31, Kastamonu 29 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin çevreleriyle gece saatlerinde olmak üzere Samsun'un batısı ve Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 25, Bayburt 29, Çorum 29, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 30 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Öğleden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 36 derece, Ardahan 28, Bingöl 38, Bitlis 33, Elazığ 36, Erzincan 34, Erzurum 32, Hakkari 36, Iğdır 37, Kars 30, Manatya 35, Muş 37, Tunceli 38, Şırnak 38 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 40 derece, Batman 40, Diyarbakır 41, Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 37, Şanlıurfa 41 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Temmuz Çarşamba günü Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Marmara Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güney öğle saatlerinden sonra yer yer 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra yer yer 8, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Antalya Körfezi sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 31 Temmuz Cuma günü Ege Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ato Kongrezyum'da düzenlenen ikinci iletişim şurasında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, kamu diplomasisinden yapay zekaya, dezenformasyonla mücadeleden afet ve kriz iletişimine, haber üretimi, iletişim hukuku ve dijital platformlar gibi iletişim alanındaki alt başlıkların tamamının ele alındığı bu oturumları son derece kıymetli bulduğumu burada vurgulamak istiyorum. Özgün ve yenilikçi fikirleriyle şuranın içeriğini zenginleştiren, ufkumuzu ve muhayyilemizi genişleten genç kardeşlerime bilhassa şükranlarımı sunuyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada şu noktaya da dikkatinizi çekmek isterim. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermemektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanlığımızın stratejik iletişimden halkla ilişkilere, radyo ve televizyondan sinemaya, dezenformasyonla mücadeleden sosyal medya ve yapay zekaya, yerel medyadan kamu diplomasisine kadar iletişim sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiği şurayı bu hedefe giden yolda atılmış çok anlamlı bir adım olarak görüyorum ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini, yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattımızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz. Hattın tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğiyle birlikte hizmet verecek kapasitede olacak açıklamasında bulundu. Çanakkale Valiliği orman yangını riski nedeniyle 29 Temmuz 1 Ağustos'ta 12 ila 18 saatleri arasında biçer döver ve balya makinelerinin kullanımını kısıtladığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada meteorolojik değerlendirmeler ve Orman Bölge Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda 29 Temmuz'dan itibaren 4 gün süreyle il genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem değerlerinin etkili olmasının beklendiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim İmaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunduğunu, iki yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderildiğini açıkladı. Ve son olarak spor, temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında yarın Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Ayrıca çalışmanın ilk etapında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişler kapatılıyor. Menemen-Ali Ağa-Çandarlı Otoyolu 3 ila 5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması yapılacağından emniyet ve 1. şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı 2. ve 3. şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ila 71. kilometrelerinde muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü beklenen rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
3: bugün
2: hayatta.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi bugün toplandı.
4: Yağış sonucu yıkılan Güzelce Çay Köprüsü Sinop Karayolu.
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan.
6: Ne yapıyor şu lan? Bayla gitti. Bayla gitti.
7: Eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
8: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
7: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
8: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Saat 17.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı bazı bulutlu. Öğleden sonra Trakya kesimiyle doğusu parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleriyle Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 34 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 36, Edirne 36, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 33, Tekirdağ 32 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 41, Denizli 38, Kütahya 28, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 37 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 38 derece, Antalya 41, Burdur 34, Hatay 33, Isparta 33, Kahramanmaraş 40, Mersin 35 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 32 derece, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 31, Kırıkkale 31, Kırşehir 30, Konya 31, Nevşehir 29, Niğde 30, Sivas 29 ve Yozgat 27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde olmak üzere kıyı kesimleriyle düzce çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 31, Kastamonu 29 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin çevreleriyle gece saatlerinde olmak üzere Samsun'un batısı ve Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 25, Bayburt 29, Çorum 29, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 30 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Öğleden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 36 derece, Ardahan 28, Bingöl 38, Bitlis 33, Elazığ 36, Erzincan 34, Erzurum 32, Hakkari 36, Iğdır 37, Kars 30, Manatya 35, Muş 37, Tunceli 38, Şırnak 38 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 40 derece, Batman 40, Diyarbakır 41, Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 37, Şanlıurfa 41 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Temmuz Çarşamba günü Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Marmara Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Güney öğle saatlerinden sonra yer yer 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. Öğle saatlerinden sonra yer yer 8. Güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Antalya Körfezi sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 31 Temmuz Cuma günü Ege Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ato Kongrezyum'da düzenlenen ikinci iletişim şurasında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, kamu diplomasisinden yapay zekaya, dezenformasyonla mücadeleden afet ve kriz iletişimine, haber üretimi, iletişim hukuku ve dijital platformlar gibi iletişim alanındaki alt başlıkların tamamının ele alındığı bu oturumları son derece kıymetli bulduğumu burada vurgulamak istiyorum. Özgün ve yenilikçi fikirleriyle şuranın içeriğini zenginleştiren, ufkumuzu ve muhayyilemizi genişleten genç kardeşlerime bilhassa şükranlarımı sunuyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada şu noktaya da dikkatinizi çekmek isterim. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermemektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanlığımızın stratejik iletişimden halkla ilişkilere, radyo ve televizyondan sinemaya, dezenformasyonla mücadeleden sosyal medya ve yapay zekaya, yerel medyadan kamu diplomasisine kadar iletişim sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiği şurayı bu hedefe giden yolda atılmış çok anlamlı bir adım olarak görüyorum ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini, yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattımızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz. Hattın tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğiyle birlikte hizmet verecek kapasitede olacak açıklamasında bulundu. Çanakkale Valiliği orman yangını riski nedeniyle 29 Temmuz 1 Ağustos'ta 12 ila 18 saatleri arasında biçer döver ve balya makinelerinin kullanımını kısıtladığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada meteorolojik değerlendirmeler ve Orman Bölge Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda 29 Temmuz'dan itibaren 4 gün süreyle il genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem değerlerinin etkili olmasının beklendiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunduğunu, iki yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderildiğini açıkladı. Ve son olarak spor, temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında yarın Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Ayrıca çalışmanın ilk etapında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişler kapatılıyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu 3 ila 5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması yapılacağından emniyet ve 1. şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı 2. ve 3. şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ila 71. kilometrelerinde muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sen güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördüm. Senin yüzünü bir ben güldürdüm. Şimdi ise o ev çok uzak, çok uzak o yer.

yaşasın. Ağla ağla unutursun bir gün. Artık masal oldu bak o düğün. Yarın doğacak yeni gün. Artık başka bir

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü beklenen rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 28 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra Trakya kesimiyle doğusu parçalı ve çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleriyle Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 34 derece, Bilecik 30, Bursa 32, Çanakkale 36, Edirne 36, İstanbul 32, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 33, Tekirdağ 32 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 31 derece, Aydın 41, Denizli 38, Kütahya 28, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 37 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Adana 38 derece, Antalya 41, Burdur 34, Hatay 33, Isparta 33, Kahramanmaraş 40, Mersin 35 ve Osmaniye 36 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Aksaray 32 derece, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 31, Kırıkkale 31, Kırşehir 30, Konya 31, Nevşehir 29, Niğde 30, Sivas 29 ve Yozgat 27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde olmak üzere kıyı kesimleriyle Düzce çevreleri yerel sağanak yağışlı geçecek. Bartın 32 derece, Bolu 29, Düzce 32, Karabük 31, Kastamonu 29 ve Zonguldak 29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin çevreleriyle gece saatlerinde olmak üzere Samsun'un batısı ve Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 25, Bayburt 29, Çorum 29, Giresun 29, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 28, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 30 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu. Öğleden sonra Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 36 derece, Ardahan 28, Bingöl 38, Bitlis 33, Elazığ 36, Erzincan 34, Erzurum 32, Hakkari 36, Iğdır 37, Kars 30, Malatya 35, Muş 37, Tunceli 38, Şırnak 38 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sabah az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 40 derece, Batman 40, Diyarbakır 41, Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 37, Şanlıurfa 41 ve Siirt 39 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadarsa hava yağmurlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar 24 saatlik periyotta kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 24 saatlik periyotta 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı gece 12'ye kadar iyi, gece 12'den öğle 12'ye kadar iyi, yağış anında orta, öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güney kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güney kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güney kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güney kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güney kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhyiddin Salim'le Ankara'da bir araya geldi. İki bakan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada 75 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında 1628 şüpheli yakalandı. Bunlardan 846'sı tutuklanırken 290'ı hakkındaysa adli kontrol hükümleri uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yükseköğretim kurumları sınavına giren öğrencilerin üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla Türkiye genelinde 11 binden fazla tercih danışmanlığı birimi oluşturuldu. Söz konusu birimlerde görev almak üzere öğrenci ve velilerin tercih sürecinde ihtiyaç duydukları rehberlik hizmetlerine kolay erişim sağlamaları amacıyla alanında uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar görevlendirildi. Tercih danışmanlığı hizmetinden 29 Temmuz 16 Ağustos tarihleri arasında tüm öğrenci ve veliler faydalanabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini ve yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, yakında bu kesimlerde test sürüşlerine de başlayacağız. Test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz. Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesine karşı işlenen savaş suçlarına ilişkin 1400 sayfadan fazla hukuki rapor ve belge hazırlandığını belirterek davaları sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. Amerika aleyhine şimdiye kadar uluslararası platformlarda kayıt altına alınmak üzere 1400 sayfadan fazla belge hazırlandığını dile getiren İranlı yetkili, davaların 10 ila 15 yıl sürse bile hukuki sürecin takip edilmesi gerektiğini belirtti. Ve son olarak spor, Galatasaray Daikin kadın voleybol takımı yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Eylül Karabaş'ı kadrosuna kattı. Profesyonel kariyerine İlbank'ta başlayan Eylül, Karayolları ve Zeren Spor takımlarında forma giydi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Ayrıca çalışmanın ilk etapında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişler kapatılıyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu 3 ila 5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması yapılacağından emniyet ve 1. şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı 2. ve 3. şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ila 71. kilometrelerinde muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
5: Mehtap İnan'la N5 Dakika.
6: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için gerçek bir anekdotla başlayalım istedik. İnek çobanı ve Napolyon Bonaparte. Gerçek bir tarihi anekdot dedim. 1815 yılında Avrupa'nın ve dünyanın kaderini şekillendiren Waterloo Savaşı'nı kaybeden Napolyon Bonaparte, müttefikler tarafından sürgüne gönderilir. Düşmanları, Napolyon'u oradan kurtulma ihtimalinin bulunmadığını, acımasız bir İngiliz vali tarafından yönetilen St. Helen Adası'na sürgün ederler. Atlantik Okyanusu'nun en ücra kısmında bulunan küçücük bir adadır burası. Bu ada, Napolyon'un hapishanesidir. Adanın etrafını kuşatmış halde bulunan gemiler de hapishanenin gardiyanı. Bir zamanlar ordularıyla dünyayı titreten koca imparator, adadaki bir malikanede mahiyetiyle birlikte tutsak hayat yaşamaktadır. Adanın can sıkıcı havasından bunalan Napolyon, burada bir yandan da anılarını kaleme alır. Her gün düzenli olarak kalkar, kahvaltısını yapar. Napolyon'un kahvaltısı için besinleri temin edecek hayvanları bir çoban otlatır. Ve çoban her gün Napolyon'un kapısının önünden geçer. Bir gün enteresan bir şey olur. Çoban kanter içerisinde gelir ve oradaki ineklerden bir tanesini kaybettiğini söyler. Napolyon o kadar kızar ki çobana çıkışır, bağırıp çağırmaya başlar. Fransa'nın devrik imparatoru Pasifik'teki küçücük bir adada üstelik basit bir çobana kaybedilen bir ineğin hesabını sormaktadır. Napolyon birden kendisine gelir. Çobana sırtını döner ve kendi kendine şöyle söylenir. Ben ki koca orduları yönetmiş bir adamım, tutmuş bir çobanla tartışıyorum. Ondan sonra Napolyon'un bir daha çobanla muhatap olduğunu gören olmaz. Kendi değerinizi yaratmak için iki tane altın kural vardır. Bazen yaşadığınız şeyler, geçmiş travmalar, yakın zamanda yaşadığınız ayrılıklar, sağlık sorunları ya da herhangi ekonomik problemler, kayıplar sizi aşağı çeker. Hatta böyle zamanlarda her şey üst üste gelir. Problem üstünedir. Mutsuzluk üzerine değersizlik hissi, işte bu zaman gelir size, eğer bir de mekana uygun bulursa hemen yapışır. Öncelikle duygu ve düşüncelerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Duygularımız bizi yönlendirir. Sen kendini beğenmediğin yanları ne kadar çok düşünürsen, karşındaki de seni öyle görmeye başlar. Bazen sizin çok güzel, bakımlı gördüğünüz bir kadın kendini beğenmeyebilir. Veya siz de bir gün kendinizi çok güzel ve değerli görüp, ertesi gün aynı şekilde hissetmeyebilirsiniz. Peki ne değişmiştir? Hiçbir şey. Duygu ve düşünceleriniz neyse, sen o gün hayatını buna göre yönlendirirsin. Hepsi bu. Güne nasıl başlarsan bütün gün onu kendine çekiyorsundur. Ve insanlar da sizi o şekilde görürler. Yani birinci öncelik, birinci altın kural, duygu ve düşüncelerimizi değiştirmemiz gerektiği. Peki bunu biliyoruz da nasıl yapacağız kısmına gelelim. Eğer bunu yapmak istiyorsak aktif kalmamız gerekiyor. Aktif kalmaktan kastım, sabah uyandığınızda kişisel bakımınızı yapmak, yatağınızı toplamak, limonlu suyunuzu içmek, vitamininizi almak, üretmek, çalışmak, yazmak, çizmek, egzersizinizi yapmak, kendi yemeğinizi hazırlamak. Bunlar sizin günlük hayatta aktif kalmanızı ve bir amaç edinip yol almanızı sağlar. Kendinize ne kadar önem verirseniz, ne kadar zaman ayırırsanız ve hareket halinde kalırsanız o kadar geri dönüşleri alır, iyi hissedersiniz. Günlük aktif kalma, üretme ve kendine zaman ayırma hedefleriyle kendinizi daha değerli hissedebilirsiniz. Hayatınıza pozitif yönde yol verebilmenizin ilk adımı aktif kalmaktır. İkinci altın kuralsa, korkularınız varsa onlarla yüzleşmeniz ve üzerine gitmeniz. Beğenmediğiniz yanlarınızı biraz geriye çekip daha güçlü yanlarınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Ne kadar kendi değerinizi bilirseniz, insanların sizi aşağı çekmesine de o kadar izin vermemiş olursunuz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar kendinizi sevin, korkularınızla yüzleşin, aktif olarak kalın, hayatınızı bir yola, bir yöne doğru geliştirmiş olun. Bunları yaparken de kulağınız bizde olsun.
5: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü beklenen rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyo.

Sevgili dinleyicilerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan gönüllerinize uzanan sıcacık bir programla yine birlikteyiz. Ben Emine Altun. Gönülden Gönüle Şarkılar programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de Türk musikisinin birbirinden değerli eserleriyle geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız. Kimi zaman bir türküde çocukluğumuza dönecek, kimi zaman bir şarkının satırlarında eski bir sevdayı hatırlayacağız. Çünkü biliyoruz ki bazı şarkılar yalnızca dinlenmez, yaşanır. Bazı ezgiler ise yıllar geçse de gönlümüzde aynı sıcaklığı taşımaya devam eder. Programımızda yer alan eserler arşiv kayıtlarımızdan seçilmiş kıymetli icralardır. Sazlarımızda Dört Ses Türk Müziği Topluluğu Şefi İlhami Yıldız, kemanda Ayhan Türkel, kanunda Funda Bağ ve Erol Ünal, rebapta Güzin Çağlar, ritim sazlarda Sultan Altınışık bizlere eşlik ediyor. Programımız boyunca bizlere ulaşmak isterseniz telefon numaramız 0312 alan koduyla 302-25-25, e-posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Programımızı her salı saat 18.25'te, tekrarını ise aynı gece saat 00.25'te dinleyebilirsiniz. Şimdi dilerseniz ilk eserimizle başlayalım. Programımıza İstanbul'un eski sokaklarından günümüze ulaşan anonim bir türküyle başlıyoruz. Eskiden türküler bir kişinin değil, bir toplumun hafızasıydı. Kimi zaman çeşme başında, kimi zaman düğünde, kimi zaman da gurbete giden bir evladın ardından söylenirdi. Söyleyeni unutulur ama duygusu hiç unutulmazdı. Mendilimin yeşili de işte böyle türkülerden biri. Yeşil mendil, eski Türk kültüründe sevginin ve bağlılığın simgesi olarak kabul edilirdi. Şimdi Duygu Kahraman'ın yorumuyla dinliyoruz. Mendilimin yeşili.

ne kadar ilginçtir değil mi? Bazen küçücük bir mendil bile koskoca bir aşk hikayesini anlatabilir. Türk musikisinde de semboller çok önemlidir. Gül sevgiliyi, bülbül aşığı, menekşe ise sadakati temsil eder. Birazdan dinleyeceğimiz son türküde de yine menekşe karşımıza çıkacak. Ama önce uşak makamının o sıcacık dünyasına konuk oluyoruz. Bugünkü ikinci eserimizin bestecisi dramalı Hasan Hasküler. Türk musikisinde bazı besteler vardır ki ilk notasından itibaren insanın içine işler. İşte Sevdim Diye Zalim Seni de bunlardan biridir. Uşak makamı Türk musikisinin en samimi makamlarından biri olarak kabul edilir. Musiki araştırmacıları bu makamın insana huzur ve içtenlik hissi verdiğini söylerler. Belki de bu yüzden aşk şarkılarının en güzel örnekleri çoğunlukla Uşak makamında bestelenmiştir. İlhami Yıldız'ın yorumuyla dinliyoruz.

Müzikimizde bazen besteciler kendi yaşadıkları duyguları eserlerine aktarırlar. Dinleyen herkes de kendi hikayesini bulur o şarkının içinde. İşte sıradaki eser de yıllardır herkesin kendinden bir parça bulduğu eserlerden biri. Şekip Ayhan Özışık. Yüzlerce unutulmaz esere imza atan büyük bir bestekar. Onun eserlerinde çoğu zaman sade ama çok güçlü cümleler vardır. Ne ben seni unutabildim. Belki de yıllardır bu kadar çok sevinmesinin sebebi tam da budur. Çünkü bazı duygular hiç eksilmez. Erhan Aydın'ın yorumuyla dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Türk musikisini dinlerken dikkatinizi çekmiştir. Eserlerde gönül kelimesi çok sık geçer. Çünkü bizim kültürümüzde gönül sadece kalp değildir. Sevginin, merhametin, sadakatin, hatta insan olmanın merkezidir. Programımızın adı olan Gönülden Gönüle de tam olarak bunu anlatıyor. Şimdi dinleyeceğimiz eser, sevginin insan hayatının nasıl güzelleştirdiğini anlatıyor. Bestesi Bilge Özgen'e, güftesi Ayten Baykal'a ait. Dünyam seninle güzel. Aslında hepimizin hayatında söylemek istediği birkaç cümleden biri belki de. Berrak Karslıoğlu'nun yorumuyla.

Şimdi sizlerle küçük bir bilgi paylaşmak istiyorum. Türk musikisinde şairlerle bestecilerin yolları sık sık kesişmiştir. Yahya Kemal, Nedim, Fuzuli, Karacaoğlan ve elbette Mehmet Akif Ersoy. Şiirler yıllar sonra notalarla yeniden hayat bulmuştur. Sıradaki eserimizin sözleri İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a ait. Bestesini ise değerli bestekar Şerif İçli yapmıştır. Şerif İçli'nin eserlerinde şiirin anlamı daima ön plandadır. Bu nedenle besteleri adeta konuşur gibi akar. Demet Tıraş'ın güzel yorumuyla dinliyoruz. Ezelden aşinanım ben, ezelden hemzebanımsın.

Programımızı bir türküyle bitirmek istedik. Çünkü türküler Anadolu'nun ortak sesidir. Ne zaman dinlesek bizi çocukluğumuza götürür. Belki bir köy meydanına, belki bir yaz akşamına, belki de çok sevdiğimiz insanların yanına. Hanife Köse'nin güzel yorumuyla dinliyoruz. Menekşe kokulu yârim.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de birbirinden güzel eserlerle gönüllerimizi aynı ezgide buluşturduk. Türk musikisinin eşsiz nameleriyle bazen hüzünlendik, bazen umutlandık. Bazen de eski hatıralarımıza küçük bir yolculuk yaptık. Bizlerle bu güzel saati paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Gönülden Gönüle Şarkılar programında gelecek hafta aynı gün ve saatte yeniden buluşmayı umuyoruz. Programı hazırlayıp sunan ben Emine Altun. Meteorolojinin Sesi Radyosu adına sağlık, huzur ve gönlünüzden hiç eksilmeyecek güzel şarkılar diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.31, Bilecik 17.27, Bursa 19.32, Çanakkale 23.32, Edirne 21.34, İstanbul 22.30, Kırklareli 20.31, Kocaeli 22.30, Sakarya ve Tekirdağ 21.30 ve Yalova 21.31 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16.28, Aydın 23.40, Denizli 22.37, Kütahya 14.27, İzmir 24.36, Manisa 22.35, Muğla 22.36 ve Uşak 17.31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Adana 23.43, Antalya 30.43, Burdur 17.32, Hatay 24.36, Isparta 18.31, Kahramanmaraş 22.40, Mersin 27.36 ve Osmaniye 22.39 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 17.29, Ankara 15.28, Çankırı 14.30, Eskişehir 17.30, Karaman 17.29, Kayseri 12.29, Kırıkkale 17.29, Kırşehir 15.27, Konya 18.28, Nevşehir 14.26, Niğde 14.28, Sivas 12.26 ve Yozgat 13.23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 20.30, Bolu 14.27, Düzce 18.28, Karabük 16.29, Kastamonu 13.25 ve Zonguldak 21.27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 15.27, Artvin 18.23, Bayburt 11.25, Çorum 13.26, Giresun 21.28, Gümüşhane 12.27, Ordu 20.28, Rize 21.28, Samsun 20.27, Sinop 20.31, Tokat 14.26 ve Trabzon 21.27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Doğu'nun doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16.33, Ardahan 14.23, Bingöl 19.37, Bitlis 17.34, Elazığ 18.36, Erzincan 17.31, Erzurum 12.28, Hakkari 23.37, Iğdır 23.36, Kars 12.27, Malatya 18.35, Muş 19.38, Tunceli 17.38, Şırnak 29.39 ve Van 16.31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26.41, Batman 20.42, Diyarbakır 23.42, Gaziantep 23.40, Kilis 25.41, Mardin 28.40, Şanlıurfa 28.42 ve son olarak Siirt 26.41 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler, yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 6 ila 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Yer yer 7. Öğle saatlerinden sonra yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. İlk saatlerden öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi yer yer 8. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'in batısında 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Bingöl'ünde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgn.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Kongrezyum'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, kamu diplomasisinden yapay zekaya, dezenformasyonla mücadeleden afet ve kriz iletişimine, haber üretimi, iletişim hukuku ve dijital platformlar gibi iletişim alanındaki alt başlıkların tamamının ele alındığı bu oturumları son derece kıymetli bulduğumu burada vurgulamak istiyorum. Özgün ve yenilikçi fikirleriyle şuranın içeriğini zenginleştiren, ufkumuzu ve muhayyilemizi genişleten genç kardeşlerime bilhassa şükranlarımı sunuyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada şu noktaya da dikkatinizi çekmek isterim. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermemektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanlığımızın stratejik iletişimden halkla ilişkilere, radyo ve televizyondan sinemaya, dezenformasyonla mücadeleden sosyal medya ve yapay zekaya, yerel medyadan kamu diplomasisine kadar iletişim sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiği şurayı bu hedefe giden yolda atılmış çok anlamlı bir adım olarak görüyorum ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. Açıklamada Türkiye'nin insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen kültürel ve doğal varlıkların korunmasına yönelik uluslararası işbirliğine katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi. Komitenin 49. oturumunun 27 Haziran 7 Temmuz 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenmesi öngörülüyor. Çanakkale Valiliği orman yangını riski nedeniyle 29 Temmuz 1 Ağustos'ta 12 ila 18 saatleri arasında biçerdeler ve balya makinelerinin kullanımını kısıtladığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada meteorolojik değerlendirmeler ve Orman Bölge Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen
1: yangın risk analizleri doğrultusunda 29 Temmuz'dan itibaren 4 gün süreyle il genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem değerlerinin etkili olmasının beklendiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Umaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunduğunu, iki yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderildiğini açıkladı. Ve son olarak spor, temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Bologna'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimleri halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Ayrıca çalışmanın ilk etapında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişler kapatılıyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu 3 ila 5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması yapılacağından emniyet ve 1. şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı 2. ve 3. şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ila 71. kilometrelerinde muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Alıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
4: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve güreklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve güreklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Nasıl olacak acaba?
3: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
2: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: fark etmiyoruz. Dünyanın döndüğünü fark edemeyiz. Bunun iki nedeni var. Birincisi, dünyanın kendi çevresinde ve güneşin çevresinde sabit bir hızla dönmesi. Yani bu dönme sırasında hızının azalmaması ya da artmaması. İkincisi de yer çekiminin etkisiyle aslında dünya ile birlikte bizim de dönüyor olmamız. Belirli bir hızda giden bir otomobilin içinde olduğunuzu düşünün. Otomobilin yol aldığını hızı arttığında ya da azaldığında fark edersiniz. Otomobilin hızı sabit kaldığında yol aldığınızın farkına varamazsınız. İşte dünyanın dönmesi için de aynı durum geçerli.
1: Biliyor muydunuz?
0: Her insan günde ortalama 1,8 kilogram çöp atıyor. Çöp depolama alanlarındaki organik çöpler yaklaşık 30 yıl boyunca orada kalıyor. Bilgisayarlar çevre için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Çünkü üretiminde kullanılan materyallerin çoğu çevreye zararlı. Standart bir monitör yaklaşık 2 kilogram kurşun içeriyor. Ülkemizde yaşayan hayvan türü sayısı tüm Avrupa kıtasında yaşayan hayvan türlerinin 1,5 katı. Dünyadaki mevcut suların ancak %1'i kullanılabilir.
1: Biliyor muydunuz?
0: Gemiler çok ağır olduğu halde neden denizde batmaz? Bir gemi suya indirildiğinde altında kalan suyu yanlara doğru iter. Yani bir miktar suyun yer değiştirmesine neden olur. Su da gemiyi yukarı doğru iter. Bu itme kuvveti geminin yerini değiştirdiği suyun ağırlığı kadar olur. Bunun yanı sıra geminin yoğunluğu da önemlidir. Çünkü bir cismin suyun üstünde kalması ya da batması yoğunluğuna bağlıdır. Gemiler çok ağır taşıtlardır. Ancak toplam yoğunlukları suyun yoğunluğundan az olacak biçimde tasarlanırlar. Bunun için iç kısımlarında büyük boşluklar bırakılır. Bu boşluklar havayla dolduğundan ve havanın yoğunluğu neredeyse sıfıra yakın olduğundan gemilerin yoğunluğu düşürülmüş olur. Böylece gemi batmadan suyun üstünde kalır. Örneğin bir yük gemisi henüz boş olduğunda suya batan kısmı çok azdır. Dolu olduğunda ise büyük bir hacmi suya batar. Çünkü geminin taşıdığı yük arttıkça yoğunluğu ve dolayısıyla suya batan kısmı artar. Ancak her geminin belirli bir yük taşıma yeterliği vardır. Bu yeterliğin üzerine çıkılırsa gemi batar. Bazı gemilerin alt bölümleri geminin suya batabilecek kısmının sınırını göstermek için üst bölümden farklı bir renge boyanır. Böylece geminin aşırı yüklenip yüklenmediği kolayca anlaşılır. Bunun dışında gemiler su aldıklarında da batar. Çünkü bu durumda hava dolu kısımlar suyla dolar ve yoğunluk birden artar.
1: Biliyor muydunuz?
0: Bir adım atmak için 200 kasınızı kullandığınızı, Venüs'ün saat yönünde dönen tek gezegen olduğunu, köpeklerin ter bezlerinin ayaklarının altında olduğunu, internetin yıllık büyüme yüzdesinin 314 bin olduğunu, Eyfel Kulesi'nin tepesine çıkana kadar 1792 basamak olduğunu, elektrikli sandalyenin Isaac Edison tarafından icat edildiğini, Meksiko City'nin her sene 25 santim kadar battığını, Hawaii alfabesinde sadece 12 harf bulunduğunu biliyor muydunuz?

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarla esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin ırçın sularında, kimi dilden dökülen kanıtlarıyla ışık tutmakta ugarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyetler,

Bilindik ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte, mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Lidya uygarlığını tanıtmaya çalışacağız. Anadolu Tunç Çağı'nın sonlarından başlayarak M.Ö. 6. yüzyıla kadar hüküm süren Lidya uygarlığının beşiğini ve merkezini oluşturan bölgedir. Esas olarak Gediz Nehri, eski Yunanca'daki adı Hermos ve Küçük Mendere Sığınma Vadilerini kapsayan, günümüzde yaklaşık olarak Manisa ve Uşak illerine denk gelen bölgedir. Lidya uygarlığının tarih sahnesinden çekilmesinden sonra da Roma İmparatorluğu dönemine dek bu isimle anılır. Kuzeyinde Misya, güneyinde Karya, doğusunda Frigya, batısındaysa İonya bölgeleri bulunur. Homeros bu bölgeyi anarken Lidyalılardan değil, Tmolos Dağı günümüzdeki adıyla Bozdağ, Ödemiş İzmir

Romalılar için kullanılmış daha eski isim olduğu veya Lidyalılardan önce bu bölgede yaşanmış, daha sonra Frigyalıların bir uç kolu olarak tarihte beliren Lidya halkıyla ya kısmen kaynaşmış ya da güneydeki dağlık bölgeye sürülmüş bir kavim oldukları öne sürülür. Lidya ismi Asur kayıtlarında Niddu şeklinde geçer. Lidya hayvansal, bitkisel ve madeni kaynaklar açısından çok zengin bir bölgede yer alır. Lidyalılar süvari birlikleriyle ün kazanmışlardır. Ancak Lidya'nın askerleri paralı olduğundan askeri kuvveti gittikçe zayıflar. Ayrıca başkent Sardis'in içinden geçen Paktalos nehrinin getirdiği altın tuzu Lidya'nın zenginliğine katkıda bulunmuştur. Seramik kapların özelliğinden Lidyalıların batıdaki komşuları İonya'yla çok öncelere giden bir ilişkileri olduğu saptanır. Lidyalılar ticaret ve sanatta olduğu gibi dinde de komşuları İonyalılardan etkilenir. Lidya dininde en önemli kültler ana tanrıça Artemu, Artemis veya Kibele, bebe tanrıçası Kubaba, tarım tanrısı Baki, Dionysos, yağmur tanrısı Leus, Zeus ve mezarların koruyucusu Santas'tır. Lidya'da 3 kral hanedanı hüküm sürer. Sırasıyla Atyatlar, Herakletler ve Mannantlar. İlk iki hanedan ve bunların kralları hakkında fazla bir bilgi yoktur. Sadece bu iki hanedanın M.Ö. 2. bin yılın son yüzyıllarında hüküm sürdükleri efsanevi kral Lidin ismine dayanarak halkın Lidyalılar diye anılmaya başlandığı bilinmektedir. Bu anlamda Lidya isminin ortaya çıkışıyla güney komşuları ve akrabaları Karyalıların efsanevi kral Karadayalı Karya isminin ortaya çıkışı benzerlik gösterir. Lidyalıların bilinen en parlak dönemi M.Ö. 700 ila 550 yılları arasındadır. Bu dönem Mannantlar Hanedanı dönemidir. Lidya adı Mannantlar Hanedanı'nın ilk kralı olan Giges'ten itibaren kullanılmaya başlanır. Giges hakkında bilinenler eski Yunan tarihçisi Herodot'a dayanır. Herodot, Giges'in Miletos, Simina ve Kolofon'a karşı saldırgan bir politika izlediğini söyler. Giges'ten sonra sırasıyla Ardis, Sadiates, Ayates ve Kroisos hüküm sürmüşlerdir. Yine Herodot, Ayates'in Simina ve Klozamania günümüzdeki adıyla Urla kent devletlerine saldırdığını söyler. Fakat Ayates, Klozamanyalılarla yaptığı savaşta yenilir. Lidyalılar açısından Anadolu'nun batı kıyılarındaki eski Yunan kolonileri Lidya devleti ile deniz arasında bir engel oluşturur. Oysa Lidya tarihinin henüz efsanelerle karışık olduğu çağlarda İzmir Körfezi kıyılarından hareketle yurtlarından ayrılan Tiranyalıların Akdeniz'de bir süre ciddi bir güç oluşturdukları bilinmekte. Bu denizciler daha sonra günümüzdeki Kuzey İtalya'da kurulan Etrusk medeniyetiyle ilişkilendirilmektedir. Lidyalıların Yunanlılarla en fazla ilişki kurdukları dönem Kroisos, diğer adıyla Karun dönemidir. Kroisos da İonya kent devletlerine karşı saldırgan bir politika izlemiş, fakat adalarda oturanlarla iyi ilişkiler içine girmiştir. Lidya devletinin gücünün doruğuna ulaştıran Kroisos, yani Karun'un adı, şaşalı zenginlik ifade eder tarzda, hem batı kültürlerinde hem de Karun şeklinde doğu kültürlerinde efsaneleşir.

Lidyalıların doğudaki Medyenler'le Kızılırmak, eski Yunanca'da Halles yöresinde yaptıkları savaş, Ayattes döneminde olur. Lidyalıların yenildikleri bu savaş esnasında Miletli Thales ilk güneş tutulmasını doğru olarak tahmin eder. Bu tarih milattan önce 28 Mayıs 585'tir. Milattan önce 546 yılında Ahamenes İmparatorluğu Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes'i ele geçirip Lidya Krallığı'na son verir.

M.Ö. 7. yüzyılda parayı icat etmiş olmalarıdır. Bu zamana kadar ticarette sığır, taş gibi taşınması güç şeylerle değiş tokuş yapılırken, bu tarihten itibaren kolay taşınabilir bir değiş tokuş aracı bulunmuş olup, Lidyalılar buna sikke adını verir. Başkent Sardes'in içinden geçen Paktalos Irmağı'nın alüvyonlarında doğal olarak bulunan altın-gümüş karışımı, elektron madeninden basılan ilk sikkelerin üzerinde Lidya Krallığı'nın arması olan aslan başı bulunur. İlk Lidya sikkeleri muhtemelen Aliattes döneminde basılır. Sikke basımının daha sonra iyi bir duruma gelmesi ve elektron yerine altın ve gümüşten ayrı olarak sikke basımı Kral Croesus zamanında ortaya çıkar. Sikkeler devletler tarafından damgalandıktan sonra resmiyetini garantiler. Sikkelerin madenden yapılması sebebiyle kağıt paradan üstündür. Kağıt paranın maddesinin bir değeri yoktur. Değerinden farklı olarak daha kullanışlıdır. Bundan dolayı sikkeler kağıt paradan daha fazla tercih edilir. Para ya da sikke, eritilmiş metalin düz bir yüzeye dökülmesiyle elde edilir. Altları düz olan bu metallerin üst tarafı yuvarlaktır. Bunu düzeltmek için çekiçle vurulur. Bu işlemin para üzerinde iz bıraktığı anlaşılınca, bu izlerin düşük değerli veya sahte para basmayı engelleyebileceği fark edilir. Hükümdarın veya devletin işareti bu paraların üzerine işlenerek değiş tokuş değeri devlet tarafından resmen onaylanmış olur. Lidya dili veya Lidce ya da Lidyaca, Batı Anadolu'da başlangıçta günümüzde Gebiz Nehri havzasına denk gelen Lidya ülkesine halkı olan Lidyalılar tarafından kullanılır. Lidya dili M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren kayda geçen Anadolu dilidir. M.Ö. 2. bin yıldan itibaren kayda geçmiş selefleri Hitit dili ve Luri dili gibi Hint-Avrupa dillerinin Anadolu alt grubuna dahildir. Diğer Anadolu dilleri, özellikle de Luri diliyle bazı benzerlikleri bulunur. Ancak kendine özgü çeşitli özellikleri nedeniyle Anadolu dil ailesi içinde ayrı bir yeri bulunduğu ileri sürülür. Yazılı Lidya dilinin ilk örnekleri, M.Ö. 7. yüzyıldan kalma elektron Lidya sikkeleri üzerindeki yazılardır. Bu paralarda Balvel ve Kalil adlı iki kişinin ismi anılır. M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllardan kalma ve çoğu Sardes kazılarında keşfedilmiş mezar kitabeleri olmak üzere 100 kadar yazıt, Lidya dilinde hali hazırda mevcut literatürü tamamlar. Mezar taşlarında yazıtlar çoğu kez Esvanas, bu mezar ifadesiyle başlar. Lidya dili çıkış bölgesi Lidya'da M.Ö. 1. yüzyıl itibariyle konuşulmaz hale gelir.

Batı Anadolu'da kurulmuş olan Libya Krallığı'nın başkenti Sardes'tir. Günümüzde Manisa ili topraklarındaki Sarı Mustafa Köyü yakınlarında bulunur. Sardes, Tmolos Dağı'nın günümüzde Bozdağ kuzey yamaçlarında ve Pakyolos günümüzdeki adıyla Sarp Çayı'nın kıyısında bulunur. Sardes'teki ilk yerleşimle ilgili hiçbir bilgi yoktur. Yapılan kazılarda bulunan seramikler, Sardeslilerin Yunanistan kültürleriyle bağlantıları olduğunu gösterir. Sardes'te diğer Doğu Akdeniz kentleri gibi düşman saldırısı sonucunda Türk çağının sonlarında yıkılır. Trak göçlerinin bir sebebi olarak meydana gelen bu olay sonucunda buradaki hakimiyet Atis Hanedanı'ndan, Atyatlardan, Heraklidere, M.Ö. 687'de de Memnon Hanedanı'na geçer. Bu olaylardan sonra Sardes büyür ve ününü dünyaya duyurur. Kimmerler bu kenti M.Ö. 7. yüzyılda 3 kere yakar. Ancak bir kayalığın üzerindeki akropol Kimmerlerin eline geçmez. Bu saldırıların atlatılmasından sonra Kral Alyattes ve oğlu Kroisos zamanında bu kent en zengin zamanını yaşar, Ön Asya'nın en önemli metropollerinden biri olur. M.Ö. 546'da Persler, Karun'u yenerek kenti ele geçirir. Burayı satraplık merkezi yaparak Lidya Devleti'ne son verir. Sardes'te M.Ö. 6. yüzyılda yapılmış altın işleme atölyeleri bulunur. 20 metreye 25 metre boyutlarındaki bu yapıda Pakyolos çayından çıkarılan altınlar işlenir, sekke basılır. Ayrıca bu atölyelerin yakınında kuyumcu dükkanları bulunur. Buradaki akropolün M.Ö. 8. yüzyıla kadar gittiği bilinir. Ancak bugüne kadar gelen kısmı Bizans döneminden kalmıştır.

Medya'nın zenginliğiyle ünlü yapan Croisos, M.Ö. 560-546 yılları arasında hüküm sürer. İonya'da Yunanlıları yener, ancak Perslere yenilip onların egemenliğine girer. Mermen tanedanından gelen Croisos, babası Alyattes'ten sonra tahta geçer. Croisos, Batı Anadolu'daki Efesos'u ve diğer kentleri alarak İonya'nın fethini gerçekleştirir. Donanması olmadığı için adalara saldıramaz. Bunun yerine bu adalarla ittifak kurar. Gitgide güçlenen Pers İmparatorluğu Lidya'ya karşı bir tehdit oluşturur. Bu tehdide karşı Croisos, Babillilerle ittifak kurar. Ayrıca Mısır ve Sparta'dan askeri destek alır. Kapadokya'ya Perslerden önce saldırır. Piteria'daki kazanamadığı savaştan sonra yeni, güçlü bir ordu kurmak için başkent Sardes'e döner. Ama onu izleyen Pers İmparatoru Kiros, ani bir saldırıyla Sardes'i ele geçirir. Croisos hakkında farklı bilgiler sunulur. Yunan şair Bakillides, Croisos'un kendini bir cenaze ateşinde yakmak istediğini ancak yakalandığını yazar. Herodot ise Kiros'un Croisos'u canlı olarak yaktırmak istediğini ama Tanrı Apollon'un onu kurtardığını ve daha sonra Kiros'un ardılı 2. Kambises'e eşlik ettiğini yazar. Kiteisas ismindeki bir Pers hekim ise Croisos'un Kiros'un kontrolüne geçtiğini ve Medya'daki Baraye valiliğine getirildiğini yazar. Ancak en ünlü söylenti Croisos'un Atinalı yasa koyucu Solon'la buluştuğudur. Herodot'un yazdığı bu hayal ürünü buluşmada Solon, Croisos'a mutluluğun parada değil, iyi tarihte olduğunu öğretir.

şehrin suyu değil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Lidya uygarlığını tanıtmaya çalıştık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarımızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarla esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19.31, Bilecik 17.27, Bursa 19.32, Çanakkale 23.32, Edirne 21.34, İstanbul 22.30, Kırklareli 20.31, Kocaeli 22.30, Sakarya ve Tekirdağ 21.30 ve Yalova 21.31 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16.28, Aydın 23.40, Denizli 22.37, Kütahya 14.27, İzmir 24.36, Manisa 22.35, Muğla 22.36 ve Uşak 17.31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Adana 23.43, Antalya 30.43, Burdur 17.32, Hatay 24.36, Isparta 18.31, Kahramanmaraş 22.40, Mersin 27.36 ve Osmaniye 22.39 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 17.29, Ankara 15.28, Çankırı 14.30, Eskişehir 17.30, Karaman 17.29, Kayseri 12.29, Kırıkkale 17.29, Kırşehir 15.27, Konya 18.28, Nevşehir 14.26, Niğde 14.28, Sivas 12.26 ve Yozgat 13.23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 20.30, Bolu 14.27, Düzce 18.28, Karabük 16.29, Kastamonu 13.25 ve Zonguldak 21.27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 15.27, Artvin 18.23, Bayburt 11.25, Çorum 13.26, Giresun 21.28, Gümüşhane 12.27, Ordu 20.28, Rize 21.28, Samsun 20.27, Sinop 20.31, Tokat 14.26 ve Trabzon 21.27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16.33, Ardahan 14.23, Bingöl 19.37, Bitlis 17.34, Elazığ 18.36, Erzincan 17.31, Erzurum 12.28, Hakkari 23.37, Iğdır 23.36, Kars 12.27, Malatya 18.35, Muş 19.38, Tunceli 17.38, Şırnak 29.39 ve Van 16.31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26.41, Batman 20.42, Diyarbakır 23.42, Gaziantep 23.40, Kilis 25.41, Mardin 28.40, Şanlıurfa 28.42 ve son olarak Siirt 26.41 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler, yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar ise hava yağmurlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinoplu İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar ise hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar 24 saatlik periyotta kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 24 saatlik periyotta 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı gece 12'ye kadar iyi, gece 12'den öğle 12'ye kadar iyi, yağış anında orta, öğle 12'den akşam 6'ya kadar ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güney kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güney kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güney kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güney kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güney kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamurlu İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün www.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhittin Salim'le Ankara'da bir araya geldi. İki bakan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada 75 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında 1628 şüpheli yakalandı. Bunlardan 846'sı tutuklanırken 290'ı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Eğitim Bakanlığı'nca yükseköğretim kurumları sınavına giren öğrencilerin üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla Türkiye genelinde 11.000'den fazla tercih danışmanlığı birimi oluşturuldu. Söz konusu birimlerde görev almak üzere öğrenci ve velilerin tercih sürecinde ihtiyaç duydukları rehberlik hizmetlerine kolay erişim sağlamaları amacıyla alanında uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar görevlendirildi. Tercih danışmanlığı hizmetinden 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında tüm öğrenci ve veliler faydalanabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini ve yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, yakında bu kesimlerde test sürüşlerine de başlayacağız. Test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeyi hazır hale getireceğiz. Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesine karşı işlenen savaş suçlarına ilişkin 1400 sayfadan fazla hukuki rapor ve belge hazırlandığını belirterek davaları sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. Amerika aleyhine şimdiye kadar uluslararası platformlarda kayıt altına alınmak üzere 1400 sayfadan fazla belge hazırlandığını dile getiren İranlı yetkili, davaların 10 ila 15 yıl sürse bile hukuki sürecin takip edilmesi gerektiğini belirtti. Ve son olarak spor, Galatasaray Berk'in kadın voleybol takımı yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Eylül Karabaş'ı kadrosuna kattı. Profesyonel kariyerine İlbank'la başlayan Eylül, Karayolları ve Zerenspor takımlarında forma giydi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimleri halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Ayrıca çalışmanın ilk etapında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişler kapatılıyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu 3 ila 5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması yapılacağından emniyet ve 1. şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı 2. ve 3. şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ila 71. kilometrelerinde muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'le İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 30 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri, Van'ın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 31 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde azalacak ve mevsim normallerinin altında seyredecek, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve güveklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve güveklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlattığımız programımızda bu hafta Manas Destanı'nı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Kırgız Obası'na geldi. Jakup Han'ın oğlu Manas'ın iki kişiyi öldürdüğünü öğrenen kumandan, Jakup Han'a hakaretler ederek oğlu Manas'ı teslim etmesini emretti. Jakup Han'ın bu isteği reddetmesi üzerine Kokçu, süvarilerine köyü yakıp yıkmalarını söyledi. O anda bir ses kadınların, kızların, çocukların yanık feryatlarını bastırdı. "Buradayım pis Çinli!" Bütün bu ses 12 yaşındaki Manas'tan gelmişti. Daha çocuk denecek yaşta olan Manas silahlanıp Ayman Boz isimli atına binmiş bir vaziyette meydana atılıp önüne çıkan birkaç muhafızı anında alaşağı edivermişti. Muhafızlar toparlanmaya vakit bulamadan Manas Kokçu'nun karşısına dikiliverdi. "Kadınlara, kızlara el kaldırmak mertliğe sığmaz. Pabuçlarımın komutanı Koçku." Koçku öfkeden küplere binmişti. "Vay vay vay, şuna da bakın hele. Bacak kadar çocuk karşıma geçmiş bana meydan okuyor. Sen de kim oluyorsun ki?" Manas kendini tanıtırken Jakup Han üzüntüden dudaklarını ısırıyordu. Koçku ise kahkahalar atarak "Demek korkuyla söz ettikleri Manas, bu bacaksız çocuk ha. Kolla kendini bakalım Kırgız çocuğu." Koçku ani bir harekette atına topukladı. Şimşek gibi atılmış, Koçku'yu çok iyi tanıyan muhafızları bile onun kılıcını nasıl çektiğini görememişlerdi. Aynı anda Manas da atı Ayman Boz'u hücuma kaldırmıştı. Koçku'nun havada daireler çizerek ışıl ışıl parlayan ucu kesik kılıcı daha inmemişken Manas'ın ince kılıcı Koçku'nun eğer kayışını bir çırpıda bölüverdi. Koçku ne olduğunu anlayamadan bir anda kendisini yerde buldu. Jakup Han gibi muhafızlar da şaşkınlıktan dona kalmış bir halde öylece bakarlarken Manas bir çırpıda atından inivermişti. Koçku şaşkınlıktan yuvalarından fırlayan çekik gözlerini açtığında Manas'ın keskin soğuk kılıcıyla burun buruna gelmişti. Şaşkınlığı ilk atlatan Jakup Han hemen araya girerek oğlu Manas'ı geriye çekti. "Dur Manas, yapma!" Kılıcın soğuk yüzüyle karşı karşıya kalan Koçku'nun alnından boncuk boncuk terler akıyordu. Adamlarının önünde rezil olan Koçku, yerden ne zaman doğru

dökmüştü gözyaşını. Kaplan yürekli oğlum Manas. Ne de bu senden çektiklerim. Her seferinde başımıza bir bela, bir felaket getiriyorsun. Kuvvetli ordusu olan güçlü bir devlete saldırıp başımızı belaya soktun. Ah oğlum ah. Akbaltanın feri kaçmış gözleri umut doluydu. Gururla parıldıyordu. Manas'ı hayranlıkla süzdükten sonra elini Cakıpa'nın omuzuna koydu. Aman Cakıpa'n, yeter artık. Çocuğun üstüne fazla gidiyorsun. Unutma ki Manas bizim sönmüş ocağımızı, ölmüş yurdumuzu diriltecektir. Fırtınalı günlerimizde bu çocuk bizim sığınağımız olacaktır. Bu olaydan sonra Cakıpa'n, Akbalta ve yaşlı Kırgız ileri gelenlerini toplayıp bir karara vardılar. Artık Altayları terk edecekler, ana yurtlarına doğru göçeceklerdi. İyi biliyorlardı ki bundan sonra yaşayan Kırgız halkına artık rahatlık yoktu. Esen Han bunun hesabını mutlak sormak isteyecekti. Koçkunun adamlarından olan Tağlık Bahadır, Esen Han'ın karargahına ulaştığı zaman oldukça bitkin ve yorgundu. Manas'ın öfkesinden nasibini almış olan Tağlık Bahadır, Koçku gibi rezil olmuştu. Efendim, bu Manas anlatılır gibi değil. Kimse onunla kolay kolay başa çıkamaz. Savaş meydanını toza dumana çevirip, alplerimizi yün gibi savurup attı. Manas çok korkunç bir düşman. Karşısına kim çıkarsa sağ bırakmıyor.

0: çileden çıkarmıştı.
1: Neden susuyorsunuz? Dilinizi mi yuttunuz? Daha manası görmeden ondan korkmaya mı başladınız? Yazıklar olsun hepinize. Bacak kadar çocuk hepinizi sindirdi. Yalayhan, ne yap ne et şu bacaksızı getir bana. Kulağa demir kutan alp, menkuç alp, kiten alp, kazan alp, kaban alp. Hepiniz duydunuz mu beni? Bu manas denen kırgızı yakalamadan huzuruma çıkmayın. Yoksa hepinizi öldürürüm. Davullar, zurnalar vurulup hazırlıklar yapıldı. Silahlarını kuşanan Çin, Moğol ve Kalmuk askerlerine oluşan kalabalık bir ordu kırgızların üzerine doğru ilerlemeye başladı. Kırgızlar daha toparlanmadan Esen Han'ın ordusunun gelip yetiştiği haberiyle sarsıldılar. Bu vakitten sonra kaçıp kurtulabilmek mümkün değildi. Çakıp Han oldukça endişeleniyordu. Hiç itiraz etmeden ne isterlerse kabul edelim. Ne kadar malımız varsa verip canımızı kurtaralım. Biz burada sürgüne gelmiş sığıntı bir halkız. Onlara direnemeyiz. Elimizden fazla bir şey gelmez. Manas beyninden vurulmuşa dönmüştü. Dayanamayıp kimseye söz hakkı tanımadan meydan atıldı. Babacığım, sen ne diyorsun? Neden bu kadar alçalıyorsun? Böyle namus ve onur kırıcı bir iş yapmaktansa onurumuzu ölelim. Böylesi daha hayırlı olur. Atım Ayman Boz'a binip düşmana kılıcımı gerekirse tek başıma sallarım. Ben Kırgız halkına kurban olurum baba. Manas'ın sözleri etkili olmuş, sanki Kırgızların üstündeki ölü toprağını savurup atmıştı. Çok sürmedi, düşman ordusu davul zurna gürültüleriyle gelip tam karşılarındaki yaylaya yerleşip savaş düzeni aldı. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Önümüzdeki programda Manas destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalınız efendim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-31, Bilecik 17-27, Bursa 19-32, Çanakkale 23-32, Edirne 21-34, İstanbul 22-30, Kırklareli 20-31, Kocaeli 22-30, Sakarya ve Tekirdağ 21-30 ve Yalova 21-31 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-28, Aydın 23-40, Denizli 22-37, Kütahya 14-27, İzmir 24-36, Manisa 22-35, Muğla 22-36 ve Uşak 17-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Adana 23-43, Antalya 30-43, Burdur 17-32, Hatay 24-36, Isparta 18-31, Kahramanmaraş 22-40, Mersin 27-36 ve Osmaniye 22-39 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 17-29, Ankara 15-28, Çankırı 14-30, Eskişehir 17-30, Karaman 17-29, Kayseri 12-29, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-27, Konya 18-28, Nevşehir 14-26, Niğde 14-28, Sivas 12-26 ve Yozgat 13-23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 20-30, Bolu 14-27, Düzce 18-28, Karabük 16-29, Kastamonu 13-25 ve Zonguldak 21-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 15-27, Artvin 18-23, Bayburt 11-25, Çorum 13-26, Giresun 21-28, Gümüşhane 12-27, Ordu 20-28, Rize 21-28, Samsun 20-27, Sinop 20-31, Tokat 14-26 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Doğu'nun doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16-33, Ardahan 14-23, Bingöl 19-37, Bitlis 17-34, Elazığ 18-36, Erzincan 17-31, Erzurum 12-28, Hakkari 23-37, Iğdır 23-36, Kars 12-27, Malatya 18-35, Muş 19-38, Tunceli 17-38, Şırnak 29-39 ve Van 16-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41, Batman 20-42, Diyarbakır 23-42, Gaziantep 23-40, Kilis 25-41, Mardin 28-40, Şanlıurfa 28-42 ve son olarak Siirt 26-41 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Temmuz Çarşamba günü Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Marmara Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Güney öğle saatlerinden sonra yer yer 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. Öğle saatlerinden sonra yer yer 8. Güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Antalya Körfezi sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 31 Temmuz Cuma günü Ege Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ato Kongrezyum'da düzenlenen ikinci iletişim şurasında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, kamu diplomasisinden yapay zekaya, dezenformasyonla mücadeleden afet ve kriz iletişimine, haber üretimi, iletişim hukuku ve dijital platformlar gibi iletişim alanındaki alt başlıkların tamamının ele alındığı ve oturumları son derece kıymetli bulduğumu burada vurgulamak istiyorum. Özgün ve yenilikçi fikirleriyle şuranın içeriğini zenginleştiren, ufkumuzu ve muhayyilemizi genişleten genç kardeşlerime bilhassa şükranlarımı sunuyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada şu noktaya da dikkatinizi çekmek isterim. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermemektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanlığımızın stratejik iletişimden halkla ilişkilere, radyo ve televizyondan sinemaya, dezenformasyonla mücadeleden sosyal medya ve yapay zekaya, yerel medyadan kamu diplomasisine kadar iletişim sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiği şurayı bu hedefe giden yolda atılmış çok anlamlı bir adım olarak görüyorum ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. Açıklamada Türkiye'nin insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen kültürel ve doğal varlıkların korunmasına yönelik uluslararası işbirliğine katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi. Komitenin 49. oturumunun 27 Haziran 7 Temmuz 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenmesi öngörülüyor. Çanakkale Valiliği orman yangını riski nedeniyle 29 Temmuz 1 Ağustos'ta 12 ila 18 saatleri arasında biçerdöver ve balya makinelerinin kullanımını kısıtladığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada meteorolojik değerlendirmeler ve Orman Bölge Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda 29 Temmuz'dan itibaren 4 gün süreyle il genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem değerlerinin etkili olmasının beklendiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Umaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunduğunu, iki yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderildiğini açıkladı. Ve son olarak spor, temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu revanşında Bologna'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimleri halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Ayrıca çalışmanın ilk etapında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişler kapatılıyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu 3 ila 5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması yapılacağından emniyet ve 1. şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı 2. ve 3. şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ila 71. kilometrelerinde muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 15 derece, Atina az bulutlu 28, Belgrad parçalı bulutlu 22, Berlin parçalı bulutlu 13, Helsinki parçalı bulutlu 9, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Kopenhag parçalı bulutlu 11, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Madrid az bulutlu 21, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Paris az bulutlu 17, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Roma az bulutlu 23, Saraybosna parçalı bulutlu 15, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Tiran parçalı bulutlu 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Viyana az bulutlu 19 ve Zürih az bulutlu 15 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 20 derece, Aşgabat az bulutlu 24, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Bağdat az bulutlu 32, Bakü az bulutlu 24, Bişkek az bulutlu 18, Düşenbe az bulutlu 26, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu 30, Kuveyt az bulutlu 34, Medine az bulutlu 31, Mekke parçalı bulutlu 32, Riyad parçalı bulutlu 31, Şam az bulutlu 18, Tahran az bulutlu 26, Taşkent az bulutlu 28, Tiflis parçalı bulutlu 19 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 23 derece, Kahire az bulutlu 23, Melbourne yağmurlu 8, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 19, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Sydney az bulutlu 12 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlıngu az bulutlu 20 derece, Frankfurt az bulutlu 15, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kırcaali parçalı bulutlu 19, Köln az bulutlu 14, Komrat az bulutlu 19, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Münih az bulutlu 14, Podgorica az bulutlu 20, Selanik az bulutlu 23, Şumlu parçalı bulutlu 18, Taraklia az bulutlu 20, Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Zenitsa parçalı bulutlu 18, Gazimagos az bulutlu ve açık 24, Girne az bulutlu ve açık 25, Lefkoşa az bulutlu ve açık 22 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcak

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü beklenen rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-31, Bilecik 17-27, Bursa 19-32, Çanakkale 23-32, Edirne 21-34, İstanbul 22-30, Kırklareli 20-31, Kocaeli 22-30, Sakarya ve Tekirdağ 21-30 ve Yalova 21-31 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-28, Aydın 23-40, Denizli 22-37, Kütahya 14-27, İzmir 24-36, Manisa 22-35, Muğla 22-36 ve Uşak 17-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Adana 23-43, Antalya 30-43, Burdur 17-32, Hatay 24-36, Isparta 18-31, Kahramanmaraş 22-40, Mersin 27-36 ve Osmaniye 22-39 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 17-29, Ankara 15-28, Çankırı 14-30, Eskişehir 17-30, Karaman 17-29, Kayseri 12-29, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-27, Konya 18-28, Nevşehir 14-26, Niğde 14-28, Sivas 12-26 ve Yozgat 13-23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 20-30, Bolu 14-27, Düzce 18-28, Karabük 16-29, Kastamonu 13-25 ve Zonguldak 21-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 15-27, Artvin 18-23, Bayburt 11-25, Çorum 13-26, Giresun 21-28, Gümüşhane 12-27, Ordu 20-28, Rize 21-28, Samsun 20-27, Sinop 20-31, Tokat 14-26 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16-33, Ardahan 14-23, Bingöl 19-37, Bitlis 17-34, Elazığ 18-36, Erzincan 17-31, Erzurum 12-28, Hakkari 23-37, Iğdır 23-36, Kars 12-27, Malatya 18-35, Muş 19-38, Tunceli 17-38, Şırnak 29-39 ve Van 16-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41, Batman 20-42, Diyarbakır 23-42, Gaziantep 23-40, Kilis 25-41, Mardin 28-40, Şanlıurfa 28-42 ve son olarak Siirt 26-41 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: deniz elimizde, hava.
1: Sayın dinleyiciler, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 6 ila 8. Güney Ege de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Yer yer 7. Öğle saatlerinden sonra yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. İlk saatlerden öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi yer yer 8. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'in batısında 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhyiddin Salim'le Ankara'da bir araya geldi. İki bakan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada 75 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında 1628 şüpheli yakalandı. Bunlardan 846'sı tutuklanırken 290'ı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yükseköğretim kurumları sınavına giren öğrencilerin üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla Türkiye genelinde 11.000'den fazla tercih danışmanlığı birimi oluşturuldu. Söz konusu birimlerde görev almak üzere öğrenci ve velilerin tercih sürecinde ihtiyaç duydukları rehberlik hizmetlerine kolay erişim sağlamaları amacıyla alanında uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar görevlendirildi. Tercih danışmanlığı hizmetinden 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında tüm öğrenci ve veliler faydalanabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini ve yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, yakında bu kesimlerde test sürüşlerine de başlayacağız. Test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz. Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesine karşı işlenen savaş suçlarına ilişkin 1400 sayfadan fazla hukuki rapor ve belge hazırlandığını belirterek davaları sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. Amerika aleyhine şimdiye kadar uluslararası platformlarda kayıt altına alınmak üzere 1400 sayfadan fazla belge hazırlandığını dile getiren İranlı yetkili, davaların 10 ila 15 yıl sürse bile hukuki sürecin takip edilmesi gerektiğini belirtti. Ve son olarak spor, Galatasaray Berk'in kadın voleybol takımı yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Eylül Karabaş'ı kadrosuna kattı. Profesyonel kariyerine İlbank'ta başlayan Eylül, Karayolları ve Zaman Spor takımlarında forma giydi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Ayrıca çalışmanın ilk etapında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişler kapatılıyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu 3 ila 5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması yapılacağından emniyet ve 1. şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı 2. ve 3. şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ila 71. kilometrelerinde muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Alıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 30 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri, Van'ın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 31 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde azalacak ve mevsim normallerinin altında seyredecek, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü beklenen rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve güveklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve güveklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Güç. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve güveklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve güveklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-31, Bilecik 17-27, Bursa 19-32, Çanakkale 23-32, Edirne 21-34, İstanbul 22-30, Kırklareli 20-31, Kocaeli 22-30, Sakarya ve Tekirdağ 21-30 ve Yalova 21-31 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-28, Aydın 23-40, Denizli 22-37, Kütahya 14-27, İzmir 24-36, Manisa 22-35, Muğla 22-36 ve Uşak 17-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Adana 23-43, Antalya 30-43, Burdur 17-32, Hatay 24-36, Isparta 18-31, Kahramanmaraş 22-40, Mersin 27-36 ve Osmaniye 22-39 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 17-29, Ankara 15-28, Çankırı 14-30, Eskişehir 17-30, Karaman 17-29, Kayseri 12-29, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-27, Konya 18-28, Nevşehir 14-26, Niğde 14-28, Sivas 12-26 ve Yozgat 13-23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 20-30, Bolu 14-27, Düzce 18-28, Karabük 16-29, Kastamonu 13-25 ve Zonguldak 21-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 15-27, Artvin 18-23, Bayburt 11-25, Çorum 13-26, Giresun 21-28, Gümüşhane 12-27, Ordu 20-28, Rize 21-28, Samsun 20-27, Sinop 20-31, Tokat 14-26 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Doğu'nun doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16-33, Ardahan 14-23, Bingöl 19-37, Bitlis 17-34, Elazığ 18-36, Erzincan 17-31, Erzurum 12-28, Hakkari 23-37, Iğdır 23-36, Kars 12-27, Malatya 18-35, Muş 19-38, Tunceli 17-38, Şırnak 29-39 ve Van 16-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41, Batman 20-42, Diyarbakır 23-42, Gaziantep 23-40, Kilis 25-41, Mardin 28-40, Şanlıurfa 28-42 ve son olarak Siirt 26-41 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler, yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadarsa hava yağmurlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar 24 saatlik periyotta kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 24 saatlik periyotta 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı gece 12'ye kadar iyi, gece 12'den öğle 12'ye kadar iyi, yağış anında orta, öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güney kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güney kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güney kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güney kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güney kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye'de Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ato Kongrezyum'da düzenlenen ikinci iletişim şurasında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, kamu diplomasisinden yapay zekaya, dezenformasyonla mücadele eden afet ve kriz iletişimine, haber üretimi, iletişim hukuku ve dijital platformlar gibi iletişim alanındaki alt başlıkların tamamının ele alındığı bu oturumları son derece kıymetli bulduğumu burada vurgulamak istiyorum. Özgün ve yenilikçi fikirleriyle şuranın içeriğini zenginleştiren, ufkumuzu ve muhayyilemizi genişleten genç kardeşlerime bilhassa şükranlarımı sunuyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada şu noktaya da dikkatinizi çekmek isterim. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermemektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanlığımızın stratejik iletişimden halkla ilişkilere, radyo ve televizyondan sinemaya, dezenformasyonla mücadeleden sosyal medya ve yapay zekaya, yerel medyadan kamu diplomasisine kadar iletişim sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiği şurayı bu hedefe giden yolda atılmış çok anlamlı bir adım olarak görüyorum ifadelerini kullandı. Türkiye Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. Açıklamada Türkiye'nin insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen kültürel ve doğal varlıkların korunmasına yönelik uluslararası işbirliğine katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi. Komitenin 49. oturumunun 27 Haziran 7 Temmuz 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenmesi öngörülüyor. Çanakkale Valiliği orman yangını riski nedeniyle 29 Temmuz 1 Ağustos'ta 12 ila 18 saatleri arasında biçerdöver ve balya makinelerinin kullanımını kısıtladığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada meteorolojik değerlendirmeler ve Orman Bölge Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda 29 Temmuz'dan itibaren 4 gün süreyle il genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem değerlerinin etkili olmasının beklendiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunduğunu, iki yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderildiğini açıkladı. Ve son olarak spor, temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu revanşında Bologna'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Ayrıca çalışmanın ilk etapında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişler kapatılıyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu 3 ila 5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması yapılacağından emniyet ve 1. şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı 2. ve 3. şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ila 71. kilometrelerinde muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 15 derece, Atina az bulutlu 28, Belgrad parçalı bulutlu 22, Berlin parçalı bulutlu 13, Helsinki parçalı bulutlu 9, Kiev gök gürültülü sağanak yağışta 18, Kopenhag parçalı bulutlu 11, Londra gök gürültülü sağanak yağışta 18, Madrid az bulutlu 21, Moskova gök gürültülü sağanak yağışta 18, Paris az bulutlu 17, Priştine gök gürültülü sağanak yağışta 17, Roma az bulutlu 23, Saraybosna parçalı bulutlu 15, Sofya gök gürültülü sağanak yağışta 18, Tiran parçalı bulutlu 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışta 18, Viyana az bulutlu 19 ve Zürih az bulutlu 15 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 20 derece, Aşgabat az bulutlu 24, Astana gök gürültülü sağanak yağışta 18, Bağdat az bulutlu 32, Bakü az bulutlu 24, Bişkek az bulutlu 18, Düşenbe az bulutlu 26, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu 30, Kuveyt az bulutlu 34, Medine az bulutlu 31, Mekke parçalı bulutlu 32, Riyad parçalı bulutlu 31, Şam az bulutlu 18, Tahran az bulutlu 26, Taşkent az bulutlu 28, Tiflis parçalı bulutlu 19 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışta 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 23 derece, Kahire az bulutlu 23, Melbourne yağmurlu 8, Montreal gök gürültülü sağanak yağışta 19, New York gök gürültülü sağanak yağışta 22, Sydney az bulutlu 12 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışta 22 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlıngu az bulutlu 20 derece, Frankfurt az bulutlu 15, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışta 21, Kırcaali parçalı bulutlu 19, Köln az bulutlu 14, Komrat az bulutlu 19, Köstence gök gürültülü sağanak yağışta 21, Münih az bulutlu 14, Podgorica az bulutlu 20, Selanik az bulutlu 23, Şumlu parçalı bulutlu 18, Taraklia az bulutlu 20, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışta 21, Zenitsa parçalı bulutlu 18, Gazimagos az bulutlu ve açık 24, Girne az bulutlu ve açık 25, Lefkoşa az bulutlu ve açık 22 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcak

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Programımızda bugün aslında bir ağaç olarak bilinip söylenen Akgel'in efsanesini sizlerle paylaşacağız.
1: Kayseri yöresinde özellikle avşarlar arasında çok sevilen bu ağaç genellikle kına gecelerinde dile geliyor. Birçok genç kız baba evinden ayrılırken bu ağaçla ağlatılmış, bu ağaçla yeni evine uğurlanmıştır.
0: Bir ağaç olmasına rağmen gönüllerde hep sevgi çağrışımları uyandıran Akgel'in sevgisi ağacı halaya yakıştırmayı bile başarmıştır. Bu sevgi sayesindedir ki köylerde halay tutanlar halaya başlamadan önce davul ve zurnacıdan mutlaka Akgel'ini çalmalarını ister. O yıllarda bir Türkmen obası Develi'den Erciyes'in güney eteklerindeki bir yaylaya çıkar. Bu obada hem ahlakı hem de yüzü güzel olan Akgel'in adlı bir gelin de bulunur.
2: Bayanlar bugün çok acıkmış bey.
3: He ya ben mi? Dün hava yağmurlu diye meraya sarmalıydı ondandır.
2: Taze otları görünce bir saldırdılar vermeliydi.
3: He ya kadınım. İyi ki seninle evlenmiş. İyi ki benim eşimsin.
2: Amanın olmayanmış.
3: He ya baksana abi belli ki karnı acıkmış. Meme ister herhal.
2: Yavrum benim. Yakışıklı oğlum. Ağlama. Ağlama al bakın. Aferin sana.
3: Hanım sen oğlanı doyururken ben de çadırın önünde kızımızla oynayayım bari. Kıskanmasın.
2: He iyi düşünmüşüm de. Ne oldu bey? Suratın asık bugün.
3: Kaymakam haber salmış. Köydeki bütün erkekleri savaşa göndereceklermiş.
2: Üzülme bey. Allah'ın izniyle sağ salim dönersin obaya inşallah.
3: Bilmem ki kadınım. Bilirsin savaş bu. Gidip de dönmemek.
2: Ağzından yarasın bey. Hayırlısıyla git gel. Döndüğünde şimdikinden daha mutlu oluruz inşallah.
0: Develi çevresinde yaşayan bir eşkıya güzelliğiyle ünlü Akgel'ine göz koymuştur.
4: Biliyor musun? Akgel'in kocası savaşa gitti.
5: Ne olmuş yani? Bütün erkekler gitti savaşa. Develi de adam mı kaldı ki?
4: Ahmak herif. Akgel'in diyorum sahipsiz kaldı diyorum. Anlamıyor musun?
5: Ne olmuş sahipsiz kaldıysa?
4: Besbelli sen bir aptalsın. Oğlum Akgel'ine göz koyduğumu bilmiyor musun?
5: Biliyorum ama o evli anca havanı alırsın.
4: Kocası da yok. Akgel'ini kaçıracağız. Sen de bana yardım edeceksin.
5: Ben mi? Yo, dünyada olmaz. Araç alırım. Adam soyarım. Adam keserim. Ama daha kadın kaldırmak asla yapamam. Asla.
4: Öyle bir kaldırırsın ki. Bak eğer yardım etmezsen Sırrı Hoca'yı öldürdüğünü herkese söylerim.
5: Tamam tamam. Nasıl yapacağız? Plan yaptın mı?
4: Yarın gece el ayak çekilince Akgel'in çadırını basacağım.
2: Yapmadan evvel etrafı bir kolaçan edeyim bari.
5: Şuna baksana. Erkiyete doğru deli gibi kaçıyor.
4: Konuşmayacağız. Hızlanalım. Hızlanalım. Yakalayalım şu kadını. Fazla kaçamaz.
2: Uçurumun önüne geldim. Allah'ım. Benim ve çocuklarımı bu eşkıyaların eline düşürme. Ya taş et. Ya da kuş et ya.

0: duasını kabul eder ve Akgel'in çocuklarıyla birlikte uçurumun kenarında taş kesilir.
1: Hey! Nereye gitti bu kadın?
2: Bundan sonrası uçurum. Sana yar olmaktansa uçurumdan atladı besbelli.
1: Ulan aptal aptal konuşma yine! Yat zıbar şuraya! Sabah olmasını bekleyelim.

0: Aman Allah'ım, bu ak gelin.
1: Bunlar da çocuklar ya.
0: Taş olmuşlar.
2: Gözün aydın ana, oğlum yarın askerden geliyormuş.
3: Sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim ki şimdi. Gelinle çocukların taş kesildiğini duyunca...
2: Öyle deme ama, Allah'ın sevgili kullarınmış, keşke yanlarına düşmemişler. Allah onları yanına almış.

0: Ayşe'ye anlattım okuma.
1: Merak etme kadınım. Adını Roman Akgelin.
2: Kocanın eşkıyadan intikamını alıp almadığı bilinmez ama günümüzde söylenen Akgelin adını kocasının yaktığı söylenir.
1: Akgelin indim ona yaylada. Kaşın değil gözün beni ağlatan. Satın mı aldın güzelliğin Mevla'dan? Alırım ahımı, korumam seni. Ah gel, sürmem sen beni. Sen bil.
2: Sevgili dinleyiciler, hastalıktan uzak tutacağına inandıkları için Erciyes eteklerindeki bu taşların etrafında çocuklarını gezdirenlere günümüzde bile rastlanıyor. Bu hareket halkın Akgelin'in saflığına ve temizliğine inancının en güzel kanıtı olarak karşımıza çıkıyor.
3: Yeni bir efsanemizin gizeminde veya hikayemizin heyecan dolu atmosferinde tekrar buluşmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Saat 24. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-31, Bilecik 17-27, Bursa 19-32, Çanakkale 23-32, Edirne 21-34, İstanbul 22-30, Kırklareli 20-31, Kocaeli 22-30, Sakarya ve Tekirdağ 21-30 ve Yalova 21-31 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-28, Aydın 23-40, Denizli 22-37, Kütahya 14-27, İzmir 24-36, Manisa 22-35, Muğla 22-36 ve Uşak 17-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Adana 23-43, Antalya 30-43, Burdur 17-32, Hatay 24-36, Isparta 18-31, Kahramanmaraş 22-40, Mersin 27-36 ve Osmaniye 22-39 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 17-29, Ankara 15-28, Çankırı 14-30, Eskişehir 17-30, Karaman 17-29, Kayseri 12-29, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-27, Konya 18-28, Nevşehir 14-26, Niğde 14-28, Sivas 12-26 ve Yozgat 13-23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 20-30, Bolu 14-27, Düzce 18-28, Karabük 16-29, Kastamonu 13-25 ve Zonguldak 21-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 15-27, Artvin 18-23, Bayburt 11-25, Çorum 13-26, Giresun 21-28, Gümüşhane 12-27, Ordu 20-28, Rize 21-28, Samsun 20-27, Sinop 20-31, Tokat 14-26 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Doğu'nun doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16-33, Ardahan 14-23, Bingöl 19-37, Bitlis 17-34, Elazığ 18-36, Erzincan 17-31, Erzurum 12-28, Hakkari 23-37, Iğdır 23-36, Kars 12-27, Malatya 18-35, Muş 19-38, Tunceli 17-38, Şırnak 29-39 ve Van 16-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41, Batman 20-42, Diyarbakır 23-42, Gaziantep 23-40, Kilis 25-41, Mardin 28-40, Şanlıurfa 28-42 ve son olarak Siirt 26-41 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Temmuz Çarşamba günü Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Marmara Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Güney öğle saatlerinden sonra yer yer 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. Öğle saatlerinden sonra yer yer 8. Güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi'nde 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 30 Temmuz Perşembe günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Antalya Körfezi sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısı öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 31 Temmuz Cuma günü Ege Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8, güneyinde 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi öğle saatlerine kadar yer yer 6, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhyiddin Salim'le Ankara'da bir araya geldi. İki bakan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada 75 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında 1628 şüpheli yakalandı. Bunlardan 846'sı tutuklanırken 290'ı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yükseköğretim kurumları sınavına giren öğrencilerin üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla Türkiye genelinde 11 binden fazla tercih danışmanlığı birimi oluşturuldu. Söz konusu birimlerde görev almak üzere öğrenci ve velilerin tercih sürecinde ihtiyaç duydukları rehberlik hizmetlerine kolay erişim sağlamaları amacıyla alanında uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar görevlendirildi. Tercih danışmanlığı hizmetinden 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında tüm öğrenci ve veliler faydalanabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini ve yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, yakında bu kesimlerde test sürüşlerine de başlayacağız. Test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeyi hazır hale getireceğiz. Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesine karşı işlenen savaş suçlarına ilişkin 1400 sayfadan fazla hukuki rapor ve belge hazırlandığını belirterek davaları sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. Amerika aleyhine şimdiye kadar uluslararası platformlarda kayıt altına alınmak üzere 1400 sayfadan fazla belge hazırlandığını dile getiren İranlı yetkili, davaların 10 ila 15 yıl sürse bile hukuki sürecin takip edilmesi gerektiğini belirtti. Ve son olarak spor, Galatasaray Berk'in kadın voleybol takımı yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Eylül Karadaş'ı kadrosuna kattı. Profesyonel kariyerine İlbank'ta başlayan Eylül, Karayolları ve Zarenspor takımlarında forma giydi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Ayrıca çalışmanın ilk etapında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişler kapatılıyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu 3 ila 5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması yapılacağından emniyet ve 1. şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı 2. ve 3. şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ila 71. kilometrelerinde muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 30 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri, Van'ın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 31 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde azalacak ve mevsim normallerinin altında seyredecek, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi. Hayatı

Sevgili dinleyicilerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan gönüllerinize uzanan sıcacık bir programla yine birlikteyiz. Ben Emine Altun, Gönülden Gönüle Şarkılar programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de Türk musikisinin birbirinden değerli eserleriyle geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız. Kimi zaman bir türküde çocukluğumuza dönecek, kimi zaman bir şarkının satırlarında eski bir sevdayı hatırlayacağız. Çünkü biliyoruz ki bazı şarkılar yalnızca dinlenmez, yaşanır. Bazı ezgiler ise yıllar geçse de gönlümüzde aynı sıcaklığı taşımaya devam eder. Programımızda yer alan eserler arşiv kayıtlarımızdan seçilmiş kıymetli icralardır. Sazlarımızda Dört Ses Türk Müziği Topluluğu Şefi İlhami Yıldız, kemanda Ayhan Türkel, kanunda Funda Bağ ve Erol Ünal, rebapta Güzin Çağlar, ritim sazlarda Sultan Altın Işık bizlere eşlik ediyor. Programımız boyunca bizlere ulaşmak isterseniz telefon numaramız 0312 alan koduyla 302-25-25, e-posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Programımızı her salı saat 18.25'te, tekrarını ise aynı gece saat 00.25'te dinleyebilirsiniz. Şimdi dilerseniz ilk eserimizle başlayalım. Programımıza İstanbul'un eski sokaklarından günümüze ulaşan anonim bir türküyle başlıyoruz. Eskiden türküler bir kişinin değil, bir toplumun hafızasıydı. Kimi zaman çeşme başında, kimi zaman düğünde, kimi zaman da gurbete giden bir evladın ardından söylenirdi. Söyleyeni unutulur ama duygusu hiç unutulmazdı. Mendilimin yeşili de işte böyle türkülerden biri. Yeşil mendil, eski Türk kültüründe sevginin ve bağlılığın simgesi olarak kabul edilirdi. Şimdi Duygu Kahraman'ın yorumuyla dinliyoruz, Mendilimin Yeşili.

Ne kadar ilginçtir değil mi? Bazen küçücük bir mendil bile koskoca bir aşk hikayesini anlatabilir. Türk musikisinde de semboller çok önemlidir. Gül sevgiliyi, bülbül aşığı, menekşe ise sadakati temsil

de sevdim diye zalim seni de bunlardan biridir. Uşak makamı Türk musikisinin en samimi makamlarından biri olarak kabul edilir. Musiki araştırmacıları bu makamın insana huzur ve içtenlik hissi verdiğini söylerler. Belki de bu yüzden aşk şarkılarının en güzel örnekleri çoğunlukla Uşak makamında bestelenmiştir. İlhami Yıldız'ın yorumuyla dinliyoruz.

Müzikimizde bazen besteciler kendi yaşadıkları duyguları eserlerine aktarırlar. Dinleyen herkes de kendi hikayesini bulur o şarkının içinde. İşte sıradaki eser de yıllardır herkesin kendinden bir parça bulduğu eserlerden biri. Şekip Ayhan Özışık. Yüzlerce unutulmaz esere imza atan büyük bir bestekar. Onun eserlerinde çoğu zaman sade ama çok güçlü cümleler vardır. Ne ben seni unutabildim? Belki de yıllardır bu kadar çok sevilmesinin sebebi tam da budur. Çünkü bazı duygular hiç eksilmez. Erhan Aydın'ın yorumuyla dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Türk musikisini dinlerken dikkatinizi çekmiştir. Eserlerde gönül kelimesi çok sık geçer. Çünkü bizim kültürümüzde gönül sadece kalp değildir. Sevginin, merhametin, sadakatin, hatta insan olmanın merkezidir. Programımızın adı olan Gönülden Gönüle de tam olarak bunu anlatıyor. Şimdi dinleyeceğimiz eser, sevginin insan hayatının nasıl güzelleştirdiğini anlatıyor. Bestesi Bilge Özgen'e, güftesi Ayten Baykal'a ait. Dünyam seninle güzel. Aslında hepimizin hayatında söylemek istediği birkaç cümleden biri belki de. Berrak Karslıoğlu'nun yorumuyla.

Şimdi sizlerle küçük bir bilgi paylaşmak istiyorum. Türk musikisinde şairlerle bestecilerin yolları sık sık kesişmiştir. Yahya Kemal, Nedim, Fuzuli, Karacaoğlan ve elbette Mehmet Akif Ersoy. Şiirler yıllar sonra notalarla yeniden hayat bulmuştur. Sıradaki eserimizin sözleri İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a ait. Bestesini ise değerli bestekar Şerif İçli yapmıştır. Şerif İçli'nin eserlerinde şiirin anlamı daima ön plandadır. Bu nedenle besteleri adeta konuşur gibi akar. Demet Tıraş'ın güzel yorumuyla dinliyoruz. Ezelden aşinanım ben, ezelden hemzebanımsın.

Programımızı bir türküyle bitirmek istedik. Çünkü türküler Anadolu'nun ortak sesidir. Ne zaman dinlesek bizi çocukluğumuza götürür. Belki bir köy meydanına, belki bir yaz akşamına, belki de çok sevdiğimiz insanların yanına. Hanife Köse'nin güzel yorumuyla dinliyoruz. Menekşe kokulu yârim.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de birbirinden güzel eserlerle gönüllerimizi aynı ezgide buluşturduk. Türk musikisinin eşsiz nameleriyle bazen hüzünlendik, bazen umutlandık. Bazen de eski hatıralarımıza küçük bir yolculuk yaptık. Bizlerle bu güzel saati paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Gönülden Gönüle Şarkılar programında gelecek hafta aynı gün ve saatte yeniden buluşmayı umuyoruz. Programı hazırlayıp sunan ben Emine Altun. Meteorolojinin Sesi Radyosu adına sağlık, huzur ve gönlünüzden hiç eksilmeyecek güzel şarkılar diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat. Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-31, Bilecik 17-27, Bursa 19-32, Çanakkale 23-32, Edirne 21-34, İstanbul 22-30, Kırklareli 20-31, Kocaeli 22-30, Sakarya ve Tekirdağ 21-30 ve Yalova 21-31 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-28, Aydın 23-40, Denizli 22-37, Kütahya 14-27, İzmir 24-36, Manisa 22-35, Muğla 22-36 ve Uşak 17-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Adana 23-43, Antalya 30-43, Burdur 17-32, Hatay 24-36, Isparta 18-31, Kahramanmaraş 22-40, Mersin 27-36 ve Osmaniye 22-39 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 17-29, Ankara 15-28, Çankırı 14-30, Eskişehir 17-30, Karaman 17-29, Kayseri 12-29, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-27, Konya 18-28, Nevşehir 14-26, Niğde 14-28, Sivas 12-26 ve Yozgat 13-23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 20-30, Bolu 14-27, Düzce 18-28, Karabük 16-29, Kastamonu 13-25 ve Zonguldak 21-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 15-27, Artvin 18-23, Bayburt 11-25, Çorum 13-26, Giresun 21-28, Gümüşhane 12-27, Ordu 20-28, Rize 21-28, Samsun 20-27, Sinop 20-31, Tokat 14-26 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Doğu'nun doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16-33, Ardahan 14-23, Bingöl 19-37, Bitlis 17-34, Elazığ 18-36, Erzincan 17-31, Erzurum 12-28, Hakkari 23-37, Iğdır 23-36, Kars 12-27, Malatya 18-35, Muş 19-38, Tunceli 17-38, Şırnak 29-39 ve Van 16-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41, Batman 20-42, Diyarbakır 23-42, Gaziantep 23-40, Kilis 25-41, Mardin 28-40, Şanlıurfa 28-42 ve son olarak Siirt 26-41 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadarsa hava yağmurlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinoplu İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den öğle 12'ye kadar parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar 24 saatlik periyotta kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 24 saatlik periyotta 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı gece 12'ye kadar iyi, gece 12'den öğle 12'ye kadar iyi, yağış anında orta, öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güney kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güney kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güney kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güney kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güney kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamurlu İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine gelen müdürlüğümüzün bvm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhyiddin Salim'le Ankara'da bir araya geldi. İki bakan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada 75 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında 1628 şüpheli yakalandı. Bunlardan 846'sı tutuklanırken 290'ı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yükseköğretim kurumları sınavına giren öğrencilerin üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla Türkiye genelinde 11 binden fazla tercih danışmanlığı birimi oluşturuldu. Söz konusu birimlerde görev almak üzere öğrenci ve velilerin tercih sürecinde ihtiyaç duydukları rehberlik hizmetlerine kolay erişim sağlamaları amacıyla alanında uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar görevlendirildi. Tercih danışmanlığı hizmetinden 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında tüm öğrenci ve veliler faydalanabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini ve yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, yakında bu kesimlerde test sürüşlerine de başlayacağız. Test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz. Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesine karşı işlenen savaş suçlarına ilişkin 1400 sayfadan fazla hukuki rapor ve belge hazırlandığını belirterek davaları sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. Amerika aleyhine şimdiye kadar uluslararası platformlarda kayıt altına alınmak üzere 1400 sayfadan fazla belge hazırlandığını dile getiren İranlı yetkili, davaların 10 ila 15 yıl sürse bile hukuki sürecin takip edilmesi gerektiğini belirtti. Ve son olarak spor, Galatasaray Berk'in kadın voleybol takımı yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Eylül Karabaş'ı kadrosuna kattı. Profesyonel kariyerine İlbank'ta başlayan Eylül, Karayolları ve Zaren Spor takımlarında forma giydi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Ayrıca çalışmanın ilk etapında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişler kapatılıyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu 3 ila 5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması yapılacağından emniyet ve 1. şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı 2. ve 3. şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ila 71. kilometrelerinde muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 15 derece, Atina az bulutlu 28, Belgrad parçalı bulutlu 22, Berlin parçalı bulutlu 13, Helsinki parçalı bulutlu 9, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Kopenhag parçalı bulutlu 11, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Madrid az bulutlu 21, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Paris az bulutlu 17, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Roma az bulutlu 23, Saraybosna parçalı bulutlu 15, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Tiran parçalı bulutlu 22, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Viyana az bulutlu 19 ve Zürih az bulutlu 15 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 20 derece, Aşgabat az bulutlu 24, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Bağdat az bulutlu 32, Bakü az bulutlu 24, Bişkek az bulutlu 18, Düşenbe az bulutlu 26, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu 30, Kuveyt az bulutlu 34, Medine az bulutlu 31, Mekke parçalı bulutlu 32, Riyad parçalı bulutlu 31, Şam az bulutlu 18, Tahran az bulutlu 26, Taşkent az bulutlu 28, Tiflis parçalı bulutlu 19 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 23 derece, Kahire az bulutlu 23, Melbourne yağmurlu 8, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 19, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Sydney az bulutlu 12 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlıngu az bulutlu 20 derece, Frankfurt az bulutlu 15, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Kırcaali parçalı bulutlu 19, Köln az bulutlu 14, Komrat az bulutlu 19, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Münih az bulutlu 14, Podgorica az bulutlu 20, Selanik az bulutlu 23, Şumlu parçalı bulutlu 18, Taraklia az bulutlu 20, Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Zenitsa parçalı bulutlu 18, Gazimagos az bulutlu ve açık 24, Girne az bulutlu ve açık 25, Lefkoşa az bulutlu ve açık 22 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Nasıl olacak acaba?
2: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü beklenen rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Rüzgarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-31, Bilecik 17-27, Bursa 19-32, Çanakkale 23-32, Edirne 21-34, İstanbul 22-30, Kırklareli 20-31, Kocaeli 22-30, Sakarya ve Tekirdağ 21-30 ve Yalova 21-31 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-28, Aydın 23-40, Denizli 22-37, Kütahya 14-27, İzmir 24-36, Manisa 22-35, Muğla 22-36 ve Uşak 17-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Adana 23-43, Antalya 30-43, Burdur 17-32, Hatay 24-36, Isparta 18-31, Kahramanmaraş 22-40, Mersin 27-36 ve Osmaniye 22-39 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Aksaray 17-29, Ankara 15-28, Çankırı 14-30, Eskişehir 17-30, Karaman 17-29, Kayseri 12-29, Kırıkkale 17-29, Kırşehir 15-27, Konya 18-28, Nevşehir 14-26, Niğde 14-28, Sivas 12-26 ve Yozgat 13-23 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 20-30, Bolu 14-27, Düzce 18-28, Karabük 16-29, Kastamonu 13-25 ve Zonguldak 21-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleriyle Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 15-27, Artvin 18-23, Bayburt 11-25, Çorum 13-26, Giresun 21-28, Gümüşhane 12-27, Ordu 20-28, Rize 21-28, Samsun 20-27, Sinop 20-31, Tokat 14-26 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 16-33, Ardahan 14-23, Bingöl 19-37, Bitlis 17-34, Elazığ 18-36, Erzincan 17-31, Erzurum 12-28, Hakkari 23-37, Iğdır 23-36, Kars 12-27, Malatya 18-35, Muş 19-38, Tunceli 17-38, Şırnak 29-39 ve Van 16-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 26-41, Batman 20-42, Diyarbakır 23-42, Gaziantep 23-40, Kilis 25-41, Mardin 28-40, Şanlıurfa 28-42 ve son olarak Siirt 26-41 derece. Uyarılarımız olacak sayın dinleyiciler. Yağışların Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 6 ila 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Yer yer 7. Öğle saatlerinden sonra yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. İlk saatlerden öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi yer yer 8. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'in batısında 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van gölünde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine gelen müdürlüğümüzün mgn.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Kongrezyum'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, kamu diplomasisinden yapay zekaya, dezenformasyonla mücadeleden afet ve kriz iletişimine, haber üretimi, iletişim hukuku ve dijital platformlar gibi iletişim alanındaki alt başlıkların tamamının ele alındığı ve oturumları son derece kıymetli bulduğumu burada vurgulamak istiyorum. Özgün ve yenilikçi fikirleriyle şuranın içeriğini zenginleştiren, ufkumuzu ve muhayyilemizi genişleten genç kardeşlerime bilhassa şükranlarımı sunuyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada şu noktaya da dikkatinizi çekmek isterim. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermemektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanlığımızın stratejik iletişimden halkla ilişkilere, radyo ve televizyondan sinemaya, dezenformasyonla mücadeleden sosyal medya ve yapay zekaya, yerel medyadan kamu diplomasisine kadar iletişim sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiği şurayı bu hedefe giden yolda atılmış çok anlamlı bir adım olarak görüyorum ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. Açıklamada Türkiye'nin insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen kültürel ve doğal varlıkların korunmasına yönelik uluslararası işbirliğine katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi. Komitenin 49. oturumunun 27 Haziran 7 Temmuz 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenmesi öngörülüyor. Çanakkale Valiliği orman yangını riski nedeniyle 29 Temmuz 1 Ağustos'ta 12 ila 18 saatleri arasında biçerdever ve balya makinelerinin kullanımını kısıtladığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada
1: meteorolojik değerlendirmeler ve Orman Bölge Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda 29 Temmuz'dan itibaren 4 gün süreyle il genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem değerlerinin etkili olmasının beklendiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunduğunu, iki yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderildiğini açıkladı. Ve son olarak spor, temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Bologna'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 13. kilometrelerinde Hendek Kavşağı Akyazı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Ayrıca çalışmanın ilk etapında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine girişler kapatılıyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu 3 ila 5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması yapılacağından emniyet ve 1. şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı 2. ve 3. şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 39 ila 41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Ceyhan yolunun 30 ila 31. kilometrelerinde sol taşıma yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ila 71. kilometrelerinde muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
0: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Saat Başı Haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 29 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'le İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 30 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri, Van'ın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyılarıyla Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 31 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde azalacak ve mevsim normallerinin altında seyredecek, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Çarşamba günü İç Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda Isparta türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Hamza Mızrak'tan alınan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Isparta Deregün Köyü'nden derlediği bu türküyü Saniye Can'ın sesinden dinleyeceğiz. Bahçelerde güzellik, sende mi var güzellik?

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırayı Hüseyin Turan'dan dinleyeceğimiz bir türkü alıyor sevgili dinleyenlerimiz. Bu türküyü Ali Canlı, Yalçın Özsoy'dan repertuara kazandırmış. Ardıştandır kuyuların kovası, suya koy vermiyor kızın anası. Ne ettim de aldandım, Allah'ından bulası. Dolandım dağları, kar bulamadım. Halim

Türkülerin dilinden programımızda Zara'dan dinleyeceğimiz bir türkü var sırada sevgili dinleyenlerimiz. Bu türküyü Ali Can'la Yalçın Ersoy'dan derlemiş. Ay doğar aşmak ister, ay yanak yaşmak ister, şu benim deli gönlüm yâre kavuşmak ister.

Marta türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız, Nuri Esenkürk'ten dinleyeceğimiz Isparta Barla'dan bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Yalçın Özsoy repertuara kazandırmış. Alıverin tabancamı doldurem, doldurem de düşmanları öldürem.

Türkülerin Dilinden programımızda Sibel Güzel'den dinleyeceğimiz bir türkü var sırada sevgili dinleyenlerimiz. Bu türküyü TRT Ankara Radyosu Hüseyin Karatürk'ten derlemiş. Bu kavak meşe kavak, dalların döşe kavak, yer dibinde uyumuş, sen dinler yaşa kavak.

hafta türkülerinden örnekler sunduğumuz programımız Şahin Gültekin'den dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sezen, İkbal İnal'dan repertuara kazandırmış. Batıcanı doğradım, doğradım da vurmadım. Çok serbest gezer iken iftiraya uğradım.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız, Olcay Köker'den dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Ankara Devlet Konservatuvarı Halit Güler'den vermiş. Birini de yavrum birini, öldüm sürünü sürünü, takıl.

Sparta türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken Osman Kürem'den bir Isparta Yalbaş türküsü dinleyeceğiz. Bu türküyü Ali Canlı, Havva Canlı'dan repertuar kazandırmış. Ben havada uçarım.

Sevgili dinleyenler, bugün Türkülerin Dilinden programımızda Isparta türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızı Özgür Eren'den dinleyeceğimiz bir türküyle noktalıyoruz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Nazife İzzet'ten repertuara kazandırmış. Çayır çınan geze geze, oldum ben de geveze, kızına neyin verdim, varım mı geze. Programı hazırlayan ve sunan ben Emel Kıkkaraslan. Bir başka türkü seninle görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç

0: Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Kuzey Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Sakarya çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-31, Bilecik 17-27, Bursa 19-32, Çanakkale 23-32, Edirne 21-34, İstanbul 22-30, Kırklareli 20-31, Kocaeli 22-30, Sakarya ve Tekirdağ 21-30 ve Yalova 21-31 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-28, Aydın 23-40, Denizli 22-37, Kütahya 14-27, İzmir 24-36, Manisa 22-35, Muğla 22-36 ve Uşak 17-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Adana 23-43,